şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Fethiye ve Alanya'daki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Gazeteci Cem Küçük yanıltıcı bilgiyi yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran soruşturmada şikayetçi olarak da yer alıyor. Toplam tutuklu sayısı 35 oldu. Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, zimmet, irtikap iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış kampanyası başlattığının duyulmasının ardından bir günde 31.934 kişi yaklaşık 113 milyon 841 bin lira bağışta bulundu. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle IBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı yarıya oranda indirilecek. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras icra hukukunda düzenlemeler de pakette yer alıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. PTT yeniden yapılandırılacak. Yeni ehliyet alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Yeni yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Test sahtekarlığına para ve ilişik kesme cezaları verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıl çalıştırılabilecek. Adalet Bakanı Gürlek, adliyelerde kurulacak yargı hizmetleri etkinlik bürolarının süreç takibi yapacağını açıkladı. ABD, İran'ın güneyindeki adaları hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Trump saldırıların süreceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'de tüm silahlı grupların silahları bırakması için tarihi bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Reuters, İtalya ve İspanya'nın Schengen serbest dolaşımını askıya almayı değerlendirdiğini öne sürdü. İsveç, eğitimde ekran kullanımını azaltarak yeniden el yazısı ve basılı ders kitaplarına yöneldi. Birleşik Krallık'ta sudaki plastik atıkları toplayabilen robot geliştirildi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan Canlı yayında.
1: Günaydın.
2: Normalde 600 bin lira ederinde olan bir daireyi topraktan alırsam ne kadar almış oluyorum?
3: 300-350 civarı şu an.
2: Hadi be.
3: 150 fark
2: ediyor. Oy.
3: Ama 3 yıl sonra teslim ediyoruz.
2: 3 yıl sonra olsun. Hı-hı. Ama 3 yıl sonra da kim bilir ben ne olacağım. Belki öleceğim. Ne olacak o ev?
3: Yani varise kalacak.
2: O artık bizi ilgilendirme.
3: Arkada bekleyen.
2: Bana ne arkamda bekleyenden ben yemedikten sonra malı mülkü. Ben bu yüzden mesaj takside makside girmeyi de sevmiyorum. Bir şeyler aldığım zaman param varsa alırım, yoksa da hiç uğraşamam. Ya öldüm kaldım ne olacak? Yazık ki arkamdaki insanlara mı bırakayım borcumu harcımı?
3: Aynen, en temizde ben de öyle yapıyorum.
2: Gerçi onunla ilgili banka hesaplarında şey oluyor galiba. Borçlar siliniyor ölünce. Ben bankada hesap açmışım geçenlerde, bilmiyordum onun prosedürlerini. Siz öldüğünüzde bütün hesabın siliniyor. Ay ağzından yel aslında ablacığım,
3: şey
2: ne diyorsun?
3: Öyle bir şey söylenir mi ya?
2: Bana öyle dedi ya. Telefonumla oynuyordum, kadının suratına baktım kaldım ve nasıl yani? Peki ama şöyle olsa mesela, bunun uyanıkları var mıdır? Şimdi yol göstermiş gibi olmayalım da, mesela harcadı. Yedi Allah yedi. 300 milyar diyelim ki borç taktı bankaya. Ondan sonra ben öldüm diye haber yollattı bankaya.
3: Öyle o. Hangi çağda yaşıyorum diyorum, o kadar değil. Ama şey olabilir. Doktora gittim mesela, 6 ay ömrün kal dedi.
2: Evet.
3: Ondan sonra gömül bankaya, nasıl olsa öleceksin. Pasta kredi çek.
2: Ya ölmezsen?
3: O da bir iş tabii.
2: Allah'ın işi. Öldürmeyen Allah öldürmüyor.
0: Doğan Canlı yayında.

Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: diye yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Ay yok, hapşıramıyorum, neyse.
1: Evet, Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydın. Don Canlı yayında. Tarihler 31 Temmuz, günlerden cuma. Koca bir ayın son günü. Aha aha aha aha, Temmuz da bitti. Ve her son bir başlangıçtır diyerekten yeni bir ayı da artık yazın son ayı resmi olarak, ama baktığımız zaman tabii hani Ağustos'tan sonra yaz bitmiyor. Artık böyle Ekim'e kadar falan devam eden tatil süreçleri, denize girmeler, hatta Kasım'da bile "ay biz vallahi Marmaris'te Kasım'da bile giriyoruz denizin" diye böyle mesajlar geliyor bana. Olsun, girin, bir şey demedik. Ama işte Temmuz'da bitti, yani işin özü bu. Herkese güzel bir gün dileyerek keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Sevgili dinleyicilerim, sadece 2 dakikanız var. 2 dakika içinde gelen mesajları hızlı hızlı yayında paylaşmaya başlayacağım. Yoklama faslımızda kim nereden dinliyorsa, adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı ya da varsa iki kelam söylemek istediğiniz bir şey, bunları yazın, yollayın. Hemen çalacağım şarkının ardından hızlıca mesajlarınızı alacağım. 0531 785 90 80, bu bizim sadece WhatsApp'tan mesaj yollayacağınız telefon numaramız, yani buradan bağlanmaya çalışmayın yayına. 0531 785 90 80. Hadi yallah, mesajlar gelmeye başlasın. Ben de birkaç gündür sardığım bir Ezel şarkısı var, onu dinleyeceğim. Açın radyonun sesini.

0: olan bir enayi ben miyim diyor sanatçı eserinde. Evet sevgili gönlümün dostları, yeni günü yine beraber paylaşacağımız adeta kırlarda papatya toplarcasına büyük bir neşe ile ben buradayım. Buradayım be, buradayım. Senin de adın batsın aklıma geldiğine, neyse. Evet sevgili dinleyicilerim, ne diyorduk ha? Günaydın, aynen. Dur şuradan ben bir kendimi keyiflendirecek bir şarkı açayım da. Ha. Gel bakayım ablacığım.
1: 300 açtım, tıpasını taktım. Musluğu açtım, tıpasını taktım. YouTube'a yüklenen ilk video. Musluğu açtım, tıpasını taktım. Biliyorsunuz değil mi?
0: Yani ilklerden işte, ilk demeyeyim de. Hayır Doğan Can, ilk video falan filan aman duman yazarsınız şimdi. Neyse.

Her sabah ailece sendeyiz demiş Alanya'dan Nermin Hanım. Günaydın Ankara hastaneden, Ankara'dan hastaneden selamlar. Güne senle başlıyoruz demiş Şebnem, selamlar. Günaydın İstanbul'dan Yağmur ve Sevinç. Bugün son iş günümüz, tatile gidiyoruz. Bir ay yokuz. Sana kolay gelsin canım demiş. Bir ay mı? Oha, nasıl bir şey o ya? Bir ay. Ben de gideceğim bir ay, bana ne? Bir ay nasıl gidiliyor ya? Kız ne iş yapıyorsun sen? Babanın dükkanı herhalde. Anca öyle olması lazım. Selam. Almanya Hanover'den selamlar diyor Barış. Günaydın. Selamlar toprağım. Yusuf ben, servisten, deri sanayiden, tüm araba kahkaha ile seni dinliyoruz demiş White. Çanakkale Geyikli'den, tatildeyim Doğancan, günaydın demiş Yasemin. Kız bu tatilden beni niye dinliyorsunuz, yatıp uysanız ha? Ya da gidin denizinize menizinize girin. Hayatta açmazdım vallahi. Allah razı olsun tabii bu arada.

Antalya'dan Burak, gece mesaisinden çıkarken kulağım sende iki varsın ya. Az önce bir Türk müşteriyle uğraştım, çok sinirlenmiştim ama seni duyunca hemen sinirim geçti. Türk müşteri detayını vermen Burak. Sanki sen Finlandiya'da mısın? Ne, Antalya'dan yazdım diyorsun. Hey, olduğum bölgede çok mu yabancı var aslında? Danimarka'dan 7-8 senedir vallahi kulağım sende günaydın diyen sevgili Gülsüm'e. Oley! Hadi bir daha.

0: Bak bazı şarkılar var, o şarkıları sadece ben çalarım. Bu da onlardan biri. Duyamazsınız başka radyoda. Hayatta hiç Harika Avcı mı kaldı derler, çalmazlar. Ben ama bu şarkının ayrı gurmelerin bildiği bir şarkı olduğunu bilir. Ve büyük bir memnuniyetle lütfen. ne alakası? Durup dururken bak diğer radyolar ve radyocularla kavga ettim. Kimse de bana bir şey dememişti oysa ki. Olsun. Derler onlar yine. Canım olsun. Hadi. Gidemezsin, uğraşamam. Hadi. Gününüz güzel geçsin diyor Elazığ'dan Fazilet. Selamlar. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan selam diyor Alpay. İzmir'den Dilek yürüyüş yaparken valla sesinle adapte oluyorum. Günaydın demiş. Ana kız, ben 34 senedir kendimle yaşıyorum. Hiç ben adapte olamadım yürüyüşe. Kendi kendime konuşup mu yürüsem acaba? Benim konuşmam mı motive ediyor seni Dilek? Bir haftadır kendim. Geçenlerde yayında o yürüme muhabbeti yaptık. Hiç ne? 3 gün önce mi ne işte? Neyse şey yaptım. O günün akşamı düşündüm, dedim ulan yeter artık ya. Kalk bir hareket et falan filan. Böyle yine kendimi gazlamaya çalışıyorum ama yok abi, çıkamıyorum evden ya. İstemiyorum ya. Ya bana çok manasız geliyor yürüyüş yapmak. Evet, bu arada yanlış Ayşe'me sen. Kesinlikle. Hareket etmek lazım, yürüyüş yapmak lazım falan ama ben işte sevmiyorum. Ben nerede olursa olsun, deniz kıyısı, ormanın içi, güzel bir yürüyüş parkuru hiç umurumda değil. Ben yürümek istemiyorum. İstemiyorum. Kendi kendime öyle diyorum. Doğan Can yeter bak, kalk işte bugünün yarını da var, yaşlanacağım edeceğim falan, biraz hareket et falan filan diyorum. Sonra gidiyorum yine bir şeyler yiyorum, oh, açıyorum YouTube'dan komik bir şey izliyorum. Sonra diyorum diyorum saat 1 olmuş, yatayım artık, zaten bu saatten sonra kim çıkıp yürüyecek falan. Bak yürüyüşten günaydın demiş. Nagihan, siz benim yerime de yürüyün bacım. Tamam.
1: Günaydın çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Cuma sabahı olduğu üzere bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa. Bu illa fayda sağlayan bir şey olmak durumunda değil. Belki sizin deneyimleyip ya bunu kimse yapmamalı. Ben hani size şunu öneriyorum, bunu yapmayın gibi bir yerden de söyleyebilirsiniz. Birbirimize türlü akıllar veriyoruz. 0212 368 62 12 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir. Onun da numarası 0531-785-90-80. Ben geçen gün yanlışlıkla WhatsApp numarasını ezbere söylüyorum sürekli. Ama burada kağıtta da yazıyor. Hem sabit numara hem WhatsApp numarası. Hani sol tarafımda bir... Ama konuşurken o tarafa dönmem lazım o numaraya bakmak için. Ben de artık kaç senedir söylediğim numara olduğu için ezberimde haliyle. Çoğu zaman ezberden söylüyorum. Gözümün ucuyla bile baksam yine de ne olur ne olmaz hesabı. Ama aman dönmek istemedim geçenlerde. Ben WhatsApp numarasını yanlış vermişim. Birinin, bir de falan filan birinin numarasıymış o yanlışlıkla verdiğim numara. Yani numara şey ya, 0531-785-90-80. Bunun bir hanesini yanlış söylemişim. Sonra bana bizim radyo kişi ulaştı falan filan. Ama neyse işte. Bu numara bu, doğrusu bu yani, yanlış yazmayın.
4: Yazmış da yazmış, siz işte doğru düzgün iş yapın falan. Lan yanlışlıkla söyledik işte, ben bilerek mi yaptık sanki? 1000 kişi yazmış da.
0: Oh, oh, oradan bir dinleyicime yazmış, demiş. Bunun bir sürü mesaj geliyor, siz kimsiniz? O da demiş ki siz kimsiniz? Ekranları attı bana sürekli. Neyse. Aman. Ne güzel işte. Belki ben olmasam yazanı yoktu. Bak yine kavga etti. Bugün ne? Bir şey girmişti. Astrolojiyle ilgilenenler. Neydi? Bir şey dolunayı var. Bugünden itibaren artık yeni bir karar döngüsü. Dün izledim bir sürü. Bir tane izleyince zaten hep çıkıyor ya Instagram'da karşınıza. O kadar da izledim, hiç anlamadım ya. Artık şeymiş yani, bütün burçlar için hani o belli başlı soru işaretlerinin olduğu süreçlerin tamamlandığı, ya artık şu insanla görüşmek istemiyorum dediğiniz kim varsa onlar zaten hayatınızdan çıkıyor diyor bu dönemin enerjisi. Ama diyor
4: İşte iyi olacak diyor inşallah. Evet, bugünün yayın konu başlığı öneri. Birazdan minik bir reklam arasının ardından telefon bağlantılarıyla haydi bakalım muhabbetimiz başlasın.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasına girerek DM'den uçur. 18 Ağustos İstanbul Mert Demir konser davetiyesini sen kazan. Kulaklar JoyTürk'te olsun. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Mert Çodur imzalı bir şarkı, Berkay Nankördük. Sosyal medyadan takip edenler bilir, Mert benim yakın arkadaşım ve son yıllarda böyle çok fazla dinlenen şarkıların altında onun imzası var. İşte Berkay'ın yine Yas Tutarak diye bir şarkısı var, o onun. Ondan sonra Zeynep Bastık'ın Al Beni Yatağına, Arıştım Tan Yerine, o Mert'in. Ondan sonra şeyim var, Mutlu Bir Son diye bir şarkısı Simge'nin albümde, o da bayağı dinlenen şarkılardan. Başka var işte, ha, Murat Boz'un Harbi Güzel, Bir Güzel De Yüreğim De, onun. İrem Derici'nin son albümünde 4 şarkısı var falan filan, neyse bunları niye anlatıyorum, çocuğun CV'sini niye döktüm şimdi size. Haftaya Cuma Ayşe Hatun Önal'la bir şarkı yayınlayacak. Yaklaşık böyle bir aydır falan ben de o şarkı zaten dinliyorum. Klip çekildi, hazırlık süreçleri vesaire falan derken. Bence son ayların, belki de bu yılın en iddialı işlerinden bir tanesi. Yani o kadar iyi bir iş yapmış ki. Yine sözü müziği kendinin, Ayşe Hatun'la beraber düet yaptılar şarkıya. O kadar iyi ki. O kadar iyi ki ben. Yani şimdi bende olduğu için şarkı yayında çalmamak için zor tutuyorum da, minik bölümünü şey yaptılar zaten, verdiler aslında. Ben şöyle yalandan sanki şeymiş gibi yapsam, yanlışlıkla çalmış gibi. Onlar böyle bir 15-20 saniye yayınladı, ben de bir o kadar şey yapabilirim. Bak şöyle bir şarkı geliyor. Haftaya Cuma.

Neyse yani devamı çok güzel şarkın da şey olur şimdi, ayıp olur değil mi? Çalınmaz. Neyse ben kendi kendime dinleyeyim, haftaya cuma çalarım size. Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Her cuma sabahı olduğu üzere birbirimize türlü konularda öneriler veriyoruz. 0212 368 62 12 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

Hayatınızdan birini çıkartmak istiyorsanız o anda çıkartın. 31 Temmuz'u beklemeyin diyor Yasemin. He şey anlamında artık Ağustos itibariyle bu astrolojik döngülerden dolayı zaten çıkacak ama siz beklemeyin diyorsun, anladım, evet. Başta memleketim olan Muğla Fethi olmak üzere tüm Türkiye'de bilinçsiz araç içerisinde sigara izmariti atan tüm duyarsız insanların artık bu sıcak dönemde daha dikkatli ve daha duyarlı olmalarını diliyorum demiş. Evet, memleketin birçok yerinde başta Fethi olmak üzere Balıkesir'de vesaire bayağı ciddi, İzmir'de bazı yerlerde orman yangınları devam ediyor yine her yaz olduğu gibi. Artık bu cahillik başka bir şey değil yani. Hani gerçekten gerizekalı olmak lazım. İzmariti yeşillik bir alana atmak. Hadi yeşilliği de bırak, yere at artık. Abi kurban olayım ya. Asfalta falan da atılmaz ya. Hangi yıldayız, hangi çağdayız? Ebe öküz. Yani genel olarak çöpünü sadece izmarit dediği böyle cam şişeleri falan atıyorlar ormanlara. Gidiyorlar orada yiyorlar içiyorlar, çöplerini ortalık yerde bırakıyorlar. Ondan sonra işte bu cehaletin ne yazık ki karşılığı da bu oluyor. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Büyük vebal. Aydancan iyi ki varsın vallahi. Güne senle neşeli başlamak çok güzel. Benim en büyük önerim sensin diye bir mesaj var. Oley!

0: Alo. Teşekkürler.
1: Diğer telefonumuzu alalım hemen hızlıca. Bugün öneri günü, her cuma sabahı olduğu üzere. Bakalım ne gibi öneriler gelecek. Günaydın.
2: Günaydın. Günaydın Doğancan.
1: Merhaba. Bakasın. Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Murat Doğan ben. Arnavutköy'den arıyorum.
1: Hoş geldin. Fırat dedin değil mi?
2: Murat.
1: Murat. Murat. Hoş geldin. Evet. Murat. Hangi Arnavutköy? Fıkara olan mı yoksa Boğaz kenarındaki mi?
2: Fıkara olan abi ya.
1: Ve geçti mi koyunlar az önce yanından? Artık çok abi, bazı yerlerde var sadece. Her yerde yok. Eskiden her taraf öyleydi.
2: Var. Burada da var. Burada tam ben bir de şey kısmındayım. Havalimanına yakın kısmındayım. Burada görüyorum her gün yani.
1: Oralarda bir 10 seneye falan baya mesela Beylikdüzü ile alakalı 15 sene önce bir şey diyorduk ya. Abi oralar artık İstanbul mu kurban olayım falan derken oranın da kendi merkezi oluşuverdi. Yani Beylikdüzü başka bir cumhuriyet oldu. O yüzden Arnavutköy o havalimanı civarı da muhtemelen bir 10 sene içinde çok daha başka bir yerde olacak. Hala daha çok böyle hani şey ormanlık alan var ama şimdilik.
2: %100 doğru söylüyorsun çünkü arsa fiyatları başına almış gitti.
1: Yani. Tabii çok pahalı. Peki nedir acaba senin önerin? Hadi siftahımızı atalım seninle.
2: Doğancam benim önerim içimizin yandığı şu günlerde hafta sonları lütfen kimse yakıyorsa da uygun yerlerde mangal yapmasınlar. Yani şu son haftada kaybettiğimiz ormanları malum herkes televizyondan seyrediyordur.
1: Evet şimdi ondan bahsettik zaten.
2: Özellikle ben Arnavutköy tarafındayım. Hafta sonu bir görsem burayı, cumartesi, pazar, buralar ormanlık. Sanki ormanın içinden kütsü yakıyorlar böyle. Her değil taraftan mi? Duman.
1: Evet doğru. Her ki taraf... bazı yerlerde yasak olmasına rağmen yapılıyor. Tam yasak da işte bunun o zaman denetiminin de sağlıklı yapılıyor olması lazım. Gerçi artık şey değil, sadece böyle mesire alanlarında değil. Bayağı ben bazı bölgelerde, sadece oralarda değil yani İstanbul'un bazı yerlerinde E5 kenarında, Temin kenarında böyle o yolların yanındaki yeşillendirilen alanların üzerinde piknik yapan insanları görüyorum. Lan yanından 120 ile araba geçiyor. Sen orada nasıl keyif yapıyorsun be? Anlamıyorum. Yolun kenarında ya, bildiğin yol kenarına çömmüş çoluk çombalak kurmuş oraya. Bir de ağaca da şey bağlamış. Salıncak malıncak.
2: Vallahi doğru söylüyorsun. Burada da ben geçen hafta bildiğin kaldırımın üstünde yakanları gördüm yani.
1: Evet evet. Üstünde. Var. Ne o işte o. Dünya yansa bir harman otu yanmayanlar onlar. Gerçi ama bir yandan da yani şuraya varacağım ne yapsın diyeceğim de yapmasın gerçi. Ya, o her şeyin yeri var, yurdu var yani. E5'in kenarında tehlikeli bir de yani Allah korusun. Hani orada çoluğun çocuğun yolu atlamasa bile yani benim aklıma hep öyle kötü senaryolar geliyor. Bir araba işte kontrolden çıkıp oralara girse falan da, olsa filan olsa Allah korusun yani.
2: Freni patlasa değil mi? Freni patlasa bir kamyon gelse.
1: Evet.
2: Gibi.
1: Evet. Yani. Murat Bey çok teşekkür ediyorum. Sabah enerjimizi alıyoruz.
2: Günaydın efendim.
1: Ama daha kuvvetli istiyoruz.
2: Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Türlü türlü konularda arkadaşlar size şu tavsiyeyi vermek isterim diyebileceğiniz, fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir öneri varsa 0212 368 6212 ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 9080 bu da WhatsApp hattımızın telefon numarası.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: miktar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Fethiye ve Alanya'daki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Gazeteci Cem Küçük yanıltıcı bilgiyi yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran soruşturmada şikayetçi olarak da yer alıyor. Toplam tutuklu sayısı 35 oldu. Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, zimmet, irtikap iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış kampanyası başlattığının duyulmasının ardından bir günde 31.934 kişi yaklaşık 113.841.000 lira bağışta bulundu. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı yarıya oranda indirilecek. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras icra hukukunda düzenlemeler de pakette yer alıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. PTT yeniden yapılandırılacak. Yeni ehliyet alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Yeni yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Test sahtekarlığına para ve ilişik kesme cezaları verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıl çalıştırılabilecek. Adalet Bakanı Gürlek, adliyelerde kurulacak yargı hizmetleri etkinlik bürolarının süreç takibi yapacağını açıkladı. ABD, İran'ın güneyindeki adaları hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Trump saldırıların süreceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'de tüm silahlı grupların silahları bırakması için tarihi bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Reuters, İtalya ve İspanya'nın Schengen serbest dolaşımını askıya almayı değerlendirdiğini öne sürdü. İsveç, eğitimde ekran kullanımını azaltarak yeniden el yazısı ve basılı ders kitaplarına yöneldi. Birleşik Krallık'ta sudaki plastik atıkları toplayabilen robot geliştirildi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü çift yönde de şu anda rahat. Haliç Köprüsü Hayvansaray yönü yoğun, Halıcıoğlu yönü açık. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 26, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, İstoş'tan Masko'ya kadar ve Cevizli Bağ'dan Hayvansaray'a kadar takriben 10 dakikada gidiliyor. Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 16, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17, Belibadiye Eden Çamlıca Kavşağı'na kadar 10 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
3: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi şakalarıyla
2: Doğan canlı yayında.
1: Herkese selamlar, sevgiler, günaydın. Yeni saatten bir kez daha merhaba. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı bize fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir öneriniz varsa yayına dahil olabilirsiniz. Ama rica ediyorum, son bir ay içinde eğer yayına bağlandıysanız yeter de sapık gibi aramayın. Bırakın başkaları da bağlansın. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531 785 9080. Buradan da WhatsApp'tan Süper FM WhatsApp ihbar attı diye kaydedin. Oradan yazabilirsiniz her türlü konuyla alakalı. Neydi bu şarkı? Hatırlayanlar?

0: Gir artık. Gir ya gir.
1: Abi 1,5 dakika oldu hala. Dımı.
0: He tamam Ebru abla. En güzel sen yapıyorsun Ahmet ama. Şükür.

Bu şarkı çıktığında doğan çocuklar şu an 24 yaşında. Oha! Oha! Münih'ten Hüseyin, günaydın. Benim önerim az insan çok huzur. Evet, teşekkürler. Doğancan, bugünkü 90'lar şarkı hakkı olarak... birinden bir şarkı istemiş de olabilir. Ama ben onun damar şarkılarını seviyorum ya. Sonlara doğru yapabiliriz Gökçen, tamam. Sadece kılı ağarmışlar bilir bu şarkıyı demiş Ayşegül. Evet, bildiğine göre sen de. Sen de demek ya. Esenyurt'tan günaydın demiş Cengiz. Şu

0: Sonra esnaftan Cengiz dedim ya, oğlu Uraz'la bana bir selfie yollamış. Uraz çok tatlısın Uraz'cığım, öpüyorum. Selam, Bursa Orhan Gazi'den selamlar. Herkes birbirini sevsin, dünya daha iyi bir yer olsun diyen sevgili Raşit Bey, sizlere de selamlar, günaydın. Atakent'ten Muammer. Ya seni dinleyip de güne keyifsiz başlamak mümkün değil. Teşekkür ediyoruz, emeğine sağlık demiş. Abi eyvallah. Biliyorsunuz ben de babamın ayrına yapmıyorum zaten. Bizim de var bir menfaatimiz. Yoksa ne çekeceğim her sabah? Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kübra ben.
0: Hoş geldin. Selam Kübra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Ben bir özel firmada satış temsilciliği yapıyorum.
0: Güzel.
1: Ben tamamen eşime dedim ki ben daha önce ona bağlanmaya çalışıyorum artık bir gün. Olsun, şeklinde aradım seni, nasılsın? Bugün de ben sana soruyorum, nasılsın, iyi misin, keyfin nasıl?
0: İyi Allah aşkına, aman kendimizi oyalıyoruz işte Kübra. Oradan oraya, oradan oraya. Satış dediğin marka vermeden nedir satışını yaptığınız ürün?
1: Alüminyum.
0: Bana bir şey yok yani, değil mi? Çıkmaz bir şey bana. İyi tamam. Nedir acaba önerin, tavsiyen? Bugün birbirimize akıl veriyoruz.
1: Ya ben ne önerebilirim? Bence bu devirde herkes parasına sahip çıksın. Herkes parasını kontrolü bir şekilde arasın.
0: Neye sahip çıksın?
1: Harcasın.
0: Neye?
1: Parasına.
0: Parasına.
1: Herkes parasına, evet.
0: Olsa çıkacağız da yok ki bacım. Nereden nereye? Sorun zaten hani sahip çıkamamak değil ki. Para yol olmuyor yani. Ayın sonunu bırak. Eskiden hani ay sonunu getirmeye çalışıyoruz derlerdi. Şimdi maaş yattığı gibi kredi kartına, borçlara ya da işte bir önceki aydan devredenlere, oralara gittiği için daha yattığı gibi zaten maksimum bir yarım saat falan kalıyor hesapta muhtemelen birçok kişide.
1: Doğrudur.
0: O yüzden biraz uyduruk bir öneri oldu bacım.
1: Ben zaten konunun ne olduğunu bilmeden aradım seni.
0: O kadar belli ki yani, o kadar hissediliyor.
1: Şimdi işime dedim ki ben arayayım. Biz var ya her sabah saat 8-8.30 arası seni dinliyoruz. Yani yaklaşık 4 senedir eşim her sabah ya süper efendim.
0: Sağ ol. Ne mutlu bana. Teşekkürler Kübra. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kocam da kocam. Kocam eşim. Eşimle eşim. Kocam. Dayan, kocama da dedim ki.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı, öneri, herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa buyurun dedim. Reklama gitmeden bir telefon daha alacağım. Alo.
6: Ya daha iyi.
7: İyi günler.
0: Radyoyu tamamen kapatalım. Kapatın, hiç tahammülüm yok o çocuğa. Kapa kapa kapa.
7: Kapalı?
0: Kapalı değil. Sesim geliyor arkadan.
7: Ha, şimdi iyi. Pardon.
0: Abi ama. Alo. Yani. Abi radyoyu kapatsana, kurban olayım.
7: Kapattım.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
7: Hasan Özoğlu.
0: Hasan, nereden arıyorsun?
7: Şu an Altınoluk'tayım. Oradan arıyorum.
0: Aha, tatil mi? Orada mı yaşıyorsun?
7: Balıkesirliyim. Şu an tatildeyiz.
0: Ne güzel. Hadi bakalım. Bugün öneri günü. Nedir tavsiyemiz, önerimiz?
7: Benim önerim Doğan Can Bey. İnsanlar birbirlerini daha güzel dinlesin, daha iyi dinlesin, dikkatli dinlesin. Ve olumlu düşünsünler. Her konuda ilk önce olumsuz demeçler veriliyor, hiç olumlu verilmiyor.
0: Ön yargıyla yaklaşılıyor.
7: Bir de dün programınızda misal işte eskiden ne iyiydi ya da kötüydü. Herkes sadece daha iyi olduğunu eskiye göre söylediler. Hmm. Ama şu anda çok güzel şeylerimiz var, imkanlarımız var.
0: Doğru.
7: Onlardan hiç kimse bahsetmedi.
0: Doğru.
7: Şu an yaşayan insanlar ya da gençler düşünür ki, ya keşke biz de önceden doğsaydık. Ne yanlış zamanda dünyaya gelmiş diye düşünülmesin.
0: Tabii tabii. Mesela bak şimdi bu dönem şu sıralarda 70-80 yaşında olan büyüklerimiz de hep şey diye bakıyor ya, mesela bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu diyor ya. Evet. Aslında onun da nedeni yani işte şey olsaydı daha mutlu olurdu geliyor tabii onun sonu.
7: Evet.
0: Ama
7: tabii
0: bir yandan da bugünkü
7: biraz
0: bu imkanların çeşitliliğin de hani çok böyle suistimali açık ve insanların da bunu ne yazık ki kötü yerlerde kullanıyor olması işte daha asıl asimile olmaya, daha dejenere olmaya neden olan şeyler de oluyor ya. Birbirimizden uzaklaşmamıza neden olan imkanlar bir yandan da bunlar.
7: Aynen, aynen. Ama sadece işte iki tarafı da var. Hem iyisi hem kötüsü. Maalesef doğru. Her zaman böyle. Ama biz biraz da Türkiye'de hep olumsuz tarafına bakıyoruz.
0: Doğru.
7: Olumlu tarafına bakalım ki kendi hayatımız da pozitif olsun. Şimdi her şeyi olumsuz olumsuz dersek o zaman insanın içi de kararır.
0: Doğru, otur ağla akşama kadar. Doğru söylüyorsun.
7: Aynen öyle. Biz de işte insanlar birbirlerini daha iyi dinlesin istiyorum. Bir şeyler anlatıyoruz, dinlenilmiyor. Ya da bir restorana gidiyorsun, bir şeyler ısmarlıyorsun. Dikkatli dinlenilmiyor. Senin belki eti tam pişmiş istediğini dinlemiyor. Sadece et istediğini dinliyor. Ondan sonra işte can sıkıntı olaylar oluyor.
0: Evet ama bu dönemle alakalı bir şey değil yani sadece.
7: Yok bu genel olarak. Bu genel olarak.
0: Evet.
7: Biraz daha Türkiye'mizde bir hasta. Ben yurt dışında yaşıyorum. İnsanlar birbirini çok az dinliyor.
0: Nerede yaşıyorsun?
7: Dinlemiyor. İsviçre'de.
0: Evet.
7: Önceden de konuşmuştuk hatırlarsan. Ben her Beşiktaş maçına giden arkadaşım.
0: Ne yapan?
7: Her Beşiktaş maçına gidiyorum ya. Konuşmuştuk. Bayağı önceden bir kere hatırlarsan.
0: Nereden hatırlayayım Hasan? Ben her gün telekız gibi 20 kişiyle konuşuyorum.
7: Haklısınız ama gençsiniz ya Doğancan Bey.
0: Yok, benim içim geçti Hasan Beyciğim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
7: Pozitif konuşuyorum biliyorum.
0: Hadi tamam, alalım ederim. Enerjimizi
7: herkese, de. Herkese günaydın.
0: Günaydın. Eyvallah sağ ol. Yalnız önerdiği şeyi benim uygulamamış olmam. İnsanlar birbirini dinlesin anlasın diyor ya. Asla dinlemiyorum o zaman. Ay neyini dinleyeceğim insanların sanki ne diyorlar. Bu benim için de geçerli. Beni de yani beni dinlemeyin derken radyoda değil genel olarak yani dinlemesinler. Bana ne ya? Benim artık bakış açım ne biliyor musunuz hayata dair? Herkes kendini kurtarmaya baksın. Herkes kendi o küçük çevresinde, ailesinde, küçük arkadaş grubunda mutlu olsun. Kimse kimseye bulaşmasın. Herkes kendi başını yesin. Hiç umurumda değil vallahi. Ben artık şeyi geçtim. Gördüğümüz bu türlü gündemlerin de etkisiyle ben artık yani ben kendime odaklıyım. Biraz bencil yaşamak istiyorum vallahi. Bunu bu şekilde seslendirmek doğru değil biliyorum ama ne yapayım bana ne.

Sayende yapay zeka türkülere sardık bu ara demiş Kartal'dan Mustafa. Ama çok güzel değil mi? Dün de bana gece Instagram'dan biri yazmış. Doğan Can, seni SF'le kınıyorum, cevap vermedim bu arada. İşte her sabah böyle yapay zeka türkü çalıyorsun falan. O kadar önemli icracılarımız, sanatçılarımız varken hiç oluyor mu falan. Doğru söylüyor evet, ama bir yandan da şimdi bir türkü çalıyorum günün sonunda. Mesela bu çaldığım türküleri bilmeyen gençler, çocuklar dinlemiş oluyor. Bu cepte iki... birçok türkünün kaydı bu kadar temiz değil. Yani eski kayıtlar olduğu için ya da işte yayında çalacağım coşkuda olmadığı için yayında hani güzel tınlamıyor. O yüzden bunlar biraz daha sound olarak coşkulu. Daha böyle yayında keyifli. Bir de yani ona da karışın. Çalacağım yani, çalmak istiyorum, çalıyorum, ne olmuş yani. Güzel, gayet de güzel. Al inadına, al. Al inadına, bak ne çalacağım şimdi. Yapay zekalı. Bu dönemin en büyük hakareti artık değil mi? Ha, senin yapay zekalı.

0: Üf, daha 3 dakikası daha var ya. Neyse tamam yeter, ben çalarım yine size. Kısa bir ara.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor. İkimiz...

0: dinlediniz.
1: Muhterem Süper FM dinleyicileri. Muhterem Süper FM dinleyicileri. Radyolarınızda an itibariyle
2: Doğan Canlı yayında.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri.
3: Her cuma sabahı olduğu üzere birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Eğer varsa sizin de fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir öneri, haydi bakalım buyursunlar.
0: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
3: Boş boş aramayın ama. Artık kimseye güvenmeyin gibi şeyler için ararsanız vallahi direkt kapatacağım telefonu. Güzel, faydalı şeyler istiyorum.

Ay bu çok bağırıyor. Bu robotun civataları biraz gevşek. Bunu sevmedim. İçinize fırtınalar kopsa bile doğru kararsa üzülmeyin. Benim önerim budur diyen Fatih. Niye? He. Doğancan bugün benim son iş günüm, işten çıkarılıyorum demiş. Hadi ya Fatih. Vardır bir hayrı. Her son bir başlangıç be Fatih. Hayırlısı olsun. Doğancan bu robotun instası var mı ya demiş Burak. Oha artık oraya geldik ha. İzmir'den bir ol. Araç kullanıp sigara içenler sigaraları dışarı atmasınlar diyor. Evet. Yayın başında da konuşmuştuk.

0: karga. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Tuğba ben, Gaziantep'ten arıyorum.
0: Hoş geldin Tuğba. Ne haber? Yoldasın, evet. İşe gidiyorsun.
1: İşe değil, anneme kahvaltıya gidiyorum.
0: Ne güzel, hayalimdeki hayat. Evet. Çalışmıyorsun yani.
1: Ya çalışıyordum normalde, muhasebeciydim ama doğumdan sonra, yani bebek olduktan sonra ara vermek zorunda kaldım.
0: Ne kadar, kaç aylık oldu?
1: 1,5 yaşında.
0: Artık yani. Gerçi hala sana yani, ihtiyacı olan bir dönemde yani şu anda.
1: Yani evet, bir de e-ticaretle uğraşıyorum. İki iş aynı anda, böyle bir işte.
0: Hadi bakalım. Günlerim geçiyor. Kolay gelsin Tuğba. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
1: Ben inşallah beni işimin ailesinden kimse dinlemiyordur ama aha, ben kimse.
0: Aha, aha dedikodu.
1: Yani ben 5 kızın tek erkeğiyle evliyim. O yüzden tek, yani herkes...
0: 5 kızın tek erkeği deyince 6 kardeşler yani.
1: 6 kardeşler, 5 tane görümcem var.
0: Ama öyle bir dedin ki yani 5 tane kızdan bir tanesi erkek olmuş da onunla evlenmiş gibi söylüyorum. 5 kızın tek erkeği. Tamam, evet, 5 tane görümcem var.
1: Evet, yani benim tavsiyem böyle tek erkekle kimse evlenmesin. Yani bunu göz alabiliyorsanız bu... Mesela işte beni şuraya götür, beni şuradan al, beni işte bizim şunumuz eksik, bunumuz hani biraz da...
0: Eşinin bacıları sürekli eşine ihale oluyor yani.
1: Aile komple diyebilirim.
0: Ama bir dakika, bir şey diyeceğim. Anladım, sen kendi açından bakıyorsun meseleye de, şöyle değerlendirsen. Mesela eşin kız kardeşleri ya da ablalarıyla alakalı umarsız biri olsa, onların hiçbir şekilde işine yarayacak şeylerle, hani çok belki kolay bir şeydir halletmesi gereken, ama yine de bazı insan vardır ya, yaralı parmağı asla. Hani öyle olsa daha mı iyi olurdu? Ne güzel, ailesine düşkün.
1: Hayır, ben öyle olması tabii ki hani şey olmayabilir ama ben şunu demeye çalışıyorum. Hani önceliğinin her zaman hani biz olması gerektiği kanaatindeyim. Yani sonuçta bizim bir çocuğumuz var, bizim bir yuvamız var. Yani bir ortak alanımız var. Hani bunun müdahale edilip buna işte ve bir de daha doğru anlatabilirim. Sokulması ve çomak sokulması şey olabiliyor.
0: Aran nasıl görümcelerinle, sever misin hepsini?
1: Çok
0: mesafeli. De biz aldık cevabı.
1: Yani öyle hani yakın arkadaşın ya da bir şey değil. Hani merhaba, hoş geldin, hoş bulduk. Bundan öteye çok fazla gitmiyoruz.
0: Ama yani. Bir şey olmuş. Sadece bu ihale olmaları değil mesele. Bence senle de aralarında bir, anladığım kadarıyla şey var, soğuk savaş var.
1: Olabilir. Yaklaşık 6 yıldır evliyim. Yani ister istemez huzursuzluklar oldu ama hani ben her zaman bu çokluğun ve hani tek erkekliğin şeyini...
0: Eşinle bu durumu paylaştın mı aynen şu anda? Bütün el aleme anlattığın gibi eşine de anlattın mı?
1: Yani biz en başından beri bunu hani şey yapıyoruz. Ben artık bir boş vermiş seviyesindeyim onun gözünde. Hani boş vermiş gibi davranıyorum. Hani hiç umurumda değil falan gibisinden ama... Hani şey yapıyorum yani, kafaya da takıyorum ister istemez.
0: Yani iki ucu bir değnek var malum, öyle bir mesele evet. Bu. Ben hani az önce söylediğim bakış açısı da geçerli. Hani ailesine değer veren bir erkek iyi bir adamdır. Ama bir yandan da senin dediğinde de haksız olduğunu düşünmüyorum tabii. Bak hemen bir dinleyicim diyor ki, Doğancan bir de görümceleri dinlemek lazım diyorlar. Onlar da haklı. Yani... Sen mesela bu durumdan işte bir serzenişte bulunuyorsun da belki eve düşen yıldırım sensin aslında. Belki de sen geldikten sonra onların bütün düzeni. Şey, kayınpeder hayatta mı?
1: Evet, hepsi hayatta. Herkes hayatta. Aynen, herkes hayatta.
0: Öyle bir dedin ki, hepsi hayatta Doğanca.
1: Hayır, o anlamda söylemedim. Yanlış anlaşılmasın. Büyükler de ikiler hakiki problemi
0: diyor. Ay Tuğba, düşünsene o taraftan birisi dinliyor. Mesela görümcelerden biri dinliyormuş mesela şu anda. Bende ne oldu biliyor musun bir kere? Konya'ya söyleşiye gittim. Birisi mikrofonu aldı, kalabalıktı baya. Ondan sonra işte benim sol tarafımda kalabalığın içinden biri aldı. Dahancan işte kaynanama yalan söyleyip geldim buraya. Biz işte bütün aile aynı apartmandayız. Markete gidiyorum diye seni görmeye geldim dedi. Öbür taraftan bir çığlık kıyamet koptu. Baktık o da eltisiymiş. O da beni dinliyormuş gizli. O da kaynanasına yalan söyleyip evden çıkmış. Aile apartmanı. Orada denk geldiler de ay sakın söyleme işte bilmem kim falan filan diye. Şimdi mesela senin görümcen dinliyor olsa bu konuşma çok daha hayırlı yerlere gitmeyecek muhtemelen.
1: Bence hepsi iş saatinde şu anda. Hani
0: hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz.
1: Allah korusun diyerek yolculuk.
0: Hayırlısı. Eğer bir şey olursa haber ver ha.
1: Tamam,
0: sakın size mahrum bırakma esas o civcivli yer orası. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Gaziantep'ten herkese günaydın.
0: Tabii.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: O zaman Gaziantep'te değilsek tabii ki enerjimizi yağ çekerek. He? Ey Antepli dinleyicilerim. Bu kadar. Hepinize günaydın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bak bana böyle şeylerle gelin. Nasıl keyiflendim. Ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80. Minik bir ara.
5: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: an canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

bir Tarkan imzası ve Rain Man yorumuyla Süper FM'de bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz, tavsiye edebileceğiniz ne varsa buyursunlar. Reklam arasındayken Instagram'da videolara bakarken bir tane videoda denk geldim bu şarkıya ve dedim ki Doğancan yayındasın, çal, neyimiz eksik bizim? Korkmayın, yapay zekalı değil. Sibel Can yorumuyla sürpriz bir şarkı.

0: Bu şarkı 40 yaş üstü dinleyicilerimi mutlu edecektir muhtemel.
1: Manifest.
0: Biraz dinleyelim, ardından hemen bir telefon daha.
1: Hoppa.

Ankara'dan Yener diyor ki benim önerim ıslak ya da terli ellerle tokalaşmamak ve öpüşmemek. Ay evet ya, değil mi? Kuzenlere güvenip sır vermeyin, özellikle amca çocuklarına, demiş Yale. Rezil rüsva mı ederler? Abi benim önerim şu, biz seni dinleyenler olarak aynı uslupta insanlarız bence, 3 aşağı 5 yukarı. Kendi kendimize öneri veriyor gibiyiz. Bizim seni dinlemeyen, bizden olmayanları bulup öneriler vermemiz lazım, demiş. Hayat denen boyun. Evet Onur, tamam işte biz konuşuyoruz yayında, siz de etrafınızda dinlemeyen insanları anlatırsınız. Nasıl? Sizsiz olun, asla yaşarken çocuğunuzun üstüne bir şey yapmayın. Yaşlanınca o malın hürmetine bakıyorlar sana. Annem her şeyi oğluna yaptı. Şu an annem bende kalıyor. Mal, mülk oğlanda, bakım kızda, diye Mersin'den mesaj yollayan sevgili Sabriye. Mavi, mavi, Allah evladın hayırlısını versin diyelim o zaman. Yani o malından mülkünden dolayı anaya babaya bakan adamdan zaten hayır gelmez. Adam mıdır o?

0: Kim var hattımızda? Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum? Abi merhaba, buradasın.
1: Evet. Doğancan Bey merhaba.
0: Günaydın. İsim nedir?
1: İsim Erkan.
0: Erkan, hoş geldin. Anektarlar hoş koltuğun bulduk. Altında kalık Erkan.
1: Klasik espri.
0: Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
1: Kayseri'den arıyorum.
0: Ne güzel.
1: Kayseri'den arıyorum, evet. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak farklı bir birimde eğitsel tanılama hizmetleri bölümünde özel gereksinimli olup olmadığına karar verdiğimiz bir bölüm olarak çalışıyorum. Psikolojik danışman ve test uzmanı olarak biraz farklı bir giriş yapalım dedik.
0: İyi, peki bununla alakalı bu kararı verdiğine göre o zaman senin de bu anlamda bir eğitimin var, doğru mu?
1: Tabii tabii, aynen öyle.
0: İyi.
1: Aynen, 4 yıllık lisans eğitimimizi bunun üzerine tamamladık.
0: İyi abi.
1: Şimdi biraz farklı bir alan olduğu için insanların bu alanda biraz psikolojik sağlamlığının yüksek olması gerekir ki bu alanda gerçekten insanlara verimli olabilsin.
0: Doğru, evet. Yani hem şey külfetli bir süreç, hem de gerçekten dediğin gibi aslında sadece aileler değil, o bu süreci doğru yönetebilmek de en sağlıklısı.
1: Yani.
0: Peki Kayseri'deki özel gereksinimli çocukların en doğru nerede eğitim alıp alamayacağını ya da buna özel açılmış olan bazı kurslarınız var, oraya yönlendirmeleri yapıyorsunuz.
1: Kurslar değil de Doğancan, şöyle diyeyim, nasıl eğitim alacaklarına karar veriyoruz. Yani şöyle örnek vereyim ben. Bir çocuk eğer mesela ben test uzmanı olarak çalışıyorum burada. Burada mesela yaptığımız testten sonra bu çocukta hafif düzeyde bir zihinsel gerilik varsa, bunun normal akranlarıyla beraber aynı eğitim aldığında o açığı kapatabilir, kapatamayacağına karar vermeye çalışıyoruz. Eğer anlamlı bir farklılık varsa, olumsuz olarak söylüyorum, biz diyoruz ki bu çocuğu biz normal okullarda eğitim almasına karar vermeyelim. Daha farklı.
0: Özel bir eğitim kendi alması lazım.
1: Kendi kapasitesine uygun şekilde. Tam tersi, işte üstün zekalı çocukların zeka testini de yapıyorum, tespitini yapıyorum. Biraz yani şöyle söyleyeyim kısacası, normal olan çocuklarla bizim pek işimiz yok.
0: İşte bu işin içinde olan biri olarak normal olan çocuklar dedin ve kaybettin Erkan abi.
1: Yani nasıl bir kaybetmeden bahsediyoruz acaba Doğan?
0: Hani bu konuda anne babalar işte bizim çocuklarımız anormal değil diye altını çizer ya genelde, o yüzden diyorum. Yani normal, evet. Ve anormal değil de hani özel bir durumu, işte ne bileyim, yani bu konuda daha işte spesifik yaklaşılması gereken durumlar diye bakıyorlar meseleye ya, o yüzden diyorum.
1: Ya onların bakış açısı literatürde çok kabul görmüyor ve şöyle söyleyeyim, yani yanlış bakış açılarının olduğunu bizim yanımıza gelir.
0: Ben bildiğimi söyleyeyim de sonra.
1: Dediklerinde.
0: Doğrudur. Sensin, tamam. Peki bugünün konu başlığı öneri. Nedir önerin, tavsiyen?
1: Şimdi yaptığım işle ilgili olarak söyleyeyim Doğancan. Çocuklarına imkanlar dahilinde, en başta onun altını çizerek söylüyorum. Asla ve asla genetiği değiştirilmiş GDO'lu veya işte ambalajlı yiyecekleri tükettirmemek konusunda çarpı 2, çarpı 3 dirayet göstersinler. Daha çok ürünlerin içeriklerine bakarak çocuklarına vermeye çalışsın.
0: Yani paketli gıdalarda çocukların gelişimine negatif etki sağlayacak şeyler
1: kesinlikle
0: olduğu için dikkat etsinler diyorsun.
1: Yani şöyle örnek vereyim. İstatistik olarak konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum. 12 yılda bizim mesela İlk gelen çocuğa bir dosya açıyoruz. Dosya numarası veriyoruz. Yani 12 yılda Kayseri gibi bir şehirde bizim inceleme sayımız 8,5 kat arttı. Yani bu istatistik az da olsa ailelerin belki biraz daha farkındalık düzeyini arttırma
0: anlamında. Artık biraz daha bilinçli bir dönemdeyiz zaten. Bu konuda daha hassas olmak lazım. Doğru. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz Erkan abi.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ben suysam bu ateş, ruh var ruhmuş. Bence hiçbir şey bilmiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ay bir gün var ya beni bir dövecekler.
2: Gözüm kara kalmadı yara, oldum rengarenk.
0: Gelirsiniz değil mi kavga olursa? Ha? Seslensem buradan ben size. Arkadaşlar yetişin. Gözüm kara kalmadı yara. Oldum rengarenk. Bazen her şey sararıp sorar. Biz hep günün yayın konu başlığı öneri. Reklama gideceğiz. Haberler ardından buradayız. Varsa eğer sizin de bir tavsiyeniz 212 368 62 12.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Dört kentte alevlerle mücadele sürüyor. Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan yangın yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Bölgedeki bazı mahalleler tedbiren tahliye edildi. Balıkesir'in Gömeç ilçesindeki yangınsa ikinci gününde Ayvalık'a ulaştı. Bazı evlere sıçrayan alevler tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu. Fethiye ve Alanya'daki yangınların enerjisi büyük oranda düşürüldü. Gazeteci Cem Küçük yanıltıcı bilgiyi yayma ve şantaj suçlamasıyla gözaltına alındı. Ahbap soruşturmasında iş insanı Hüseyin Başaran dahil 7 şüpheli daha tutuklandı. Başaran soruşturmada

0: Toplam tutuklu sayısı 20'ye yükseldi. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne yönelik rüşvet, zimmet, irtikap iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil 55 şüpheli gözaltında. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bağış kampanyası başlattığının duyulmasının ardından bir günde 31.934 kişi yaklaşık 113 milyon 841 bin lira bağışta bulundu. Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle İBAN mağdurlarına verilecek cezalar yarı yarıya oranda indirilecek. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras icra hukukunda düzenlemeler de pakette yer alıyor. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin yasa yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı enflasyon oranında artırıldı. PTT yeniden yapılandırılacak. Yeni ehliyet alanlar 2 yıl süreyle aday sürücü kabul edilecek. Yeni yasayla daha önce aftan yararlanamayan öğrencilere af hakkı getiriliyor. Test sahtekarlığına para ve ilişik kesme cezaları verilecek. Emekli öğretim üyeleri 75 yaşını geçmemek kaydıyla ikişer yıl çalıştırılabilecek. Adalet Bakanı Gürlek, adliyelerde kurulacak yargı hizmetleri etkinlik bürolarının süreç takibi yapacağını açıkladı. ABD, İran'ın güneyindeki adaları hedef aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Trump saldırıların süreceğini bildirdi. ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu'nun Gazze'de tüm silahlı grupların silahları bırakması için tarihi bir anlaşmaya vardığını bildirdi. Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Reuters, İtalya ve İspanya'nın Schengen serbest dolaşımını askıya almayı değerlendirdiğini öne sürdü. İsveç, eğitimde ekran kullanımını azaltarak yeniden el yazısı ve basılı ders kitaplarına yöneldi. Birleşik Krallık'ta sudaki plastik atıkları toplayabilen robot geliştirildi.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, ikinci köprü her iki yönde de şu anda rahat. Aliş Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 45, Yeşilköy Mahmut Bey Bağlantı yolu Güneşli Kavşağı'ndan Batı Kavşağı'na kadar 15 dakikada, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar ve Uzunçayır'dan birinci köprü gişelere kadar 35, Çakmak Köprüsü'nden Küçüksu'ya kadar 17 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
0: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

yeni saatin ilk şarkısı Zinet Salih'den. Güzel eskilerden bir şarkının yeni yorumuyla. Seni daha nasıl sevebilirim, ben daha ne edem diyor sanatçı eserinde. Bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yavaş söyle be diyenler için 0212 368 62 12. Bu numaradan yayına bağlanabilirsiniz ya da WhatsApp hattımızdan yazın 0531 785 90 80. Çok fazla az evvelki muhabbete dair mesaj var. Kayseri'den bağlanan özel gereksinimli çocuklarla alakalı çalışan beyefendi. Yani aslında kötü niyetle bir şey söylemediğini öngörerek işte normal çocuk, anormal çocuk dedi. Onun üzerine ben bir şeyler söyledim ya, buna dair bir sürü mesaj var da orada galiba şöyle bir durum oluyor. Bazı işin içinde uzun yıllar geçince şey gibi bakmak lazım meseleye bence. Bu söyleyeceğim de lütfen yanlış anlaşılmasın. Mesela bir doktor bir ameliyata girdiği zaman orada haliyle o işin profesyoneli olarak duygularından arınıp ona göre işini yapmak durumunda. Ama kapıda bekleyen aile yakını haliyle o işin profesyoneli değil, daha başka hassasiyetlerle, daha başka bir duygu durumuyla o kapıda bekliyor. Eğer negatif bir durum olduysa bunu da izah ederken o halden anlayıp ona göre iletişim kurmak gerekiyor. Eğer öyle olmazsa da tatsız şeyler oluyor. Hani olmak... Evet, öyle olmadığında tatsız şeyler olmalı anlamında söylemiyorum ama insanlar duygu durumunu bu konuda yönetemeyebilir. O yüzden hani halden anlamak benim söylediğim. O yüzden hani normal çocuk, anormal çocuk bu gibi tabirler haliyle bu hassasiyetlerde çok da yeri olmayan meseleler. Sadece bunu söylemek isterim ben. O konuyu da kapatalım. Çok mesaj var çünkü bununla alakalı. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Rastgele bir telefon daha alacağım. Bakalım kim.

Benim önerim yeni evlenecek olan hanımlara, evlendiğinizde her şeyi üstlenmeyin. Ben hallederim derken bir bakmışsınız evin CEO'su, muhasebecisi, aşçısı, temizlik görevlisi ve teknik servisi olmuşsunuz. Sonra da benim gibi bu şirkette izin günü var mı diye dolaşırsınız diye mesaj yollayan sevgili Derya. Benim önerim yalnız yaşayan erkek dostlarıma. Acelen varsa ya da ütü yapmaya üşeniyorsan kırışık kıyafetlerini kurutma makinesine at. İçine 2-3 adet buz ekle ve 5-6 dakika yüksek ısıda çalıştır. Eriyen buz buharı kırışıklıkları tamamen çözer. Bayram. Kadir Hoca nerede diye mesajlar görüyorum. Vallahi Kadir Hoca Amerika'ya gitti. Döndü galiba da bilmiyorum. Şimdi o da yazmadı bana. Normalde hani onun yayına bağlayacağım zamanlarda. Diye birbirimize bir mesaj atıyoruz, ona göre alıyorum. Yatıyor herhalde. Gözden ırak, gönülden ırak. Yazarsa bağlarız. Yok, ortada yok yani Kadir Hoca.

0: Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Zehra, uzun zamandır aramıyordum.
0: O zaman yeniden hoş geldin Zehra.
1: Teşekkür ederim.
0: Nereden arıyordun, ne iş yapardın?
1: Şu an aslında Zeytinburnu'nda oturuyorum. Ama şu an Karasu'dayım, halamın kızının yazlığında oturuyorum.
0: Halamın kızının yazlığında oturuyorum dedin, halanın kızı orada mı peki?
1: Tam karşımda.
0: He, Bera, çöktünüz ha yazlığa.
1: Bera abi, aynen öyle.
0: ne zamandır oradasın?
1: Yani dün akşam geldik.
0: Ha, daha yeni. Kız, dün akşam yoldan geldin, sabah açtınız radyoda bir de bana çöktünüz.
1: Oturduk, kahve içtiğinde seni dinliyoruz.
0: Aynen, mutlu. Peki Zehra, nedir önerin, tavsiyen?
1: Ben 20 yıldır evliyim. Kaynanamla oturuyorum. Önerim kaynanayla oturmasınlar.
0: Ama bir dakika, 20 yıldır aynı evde misiniz?
1: Aynı evdeyiz.
0: Kayınpeder hayatta değil muhtemelen.
1: Yok, kayınpederim hayatta. Kayınpederle otursunlar, kaynanayla oturmasınlar.
0: Bir daha, hayatta mı kayınpeder?
1: Hayatta.
0: Beraber yaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Neden?
1: Biz, yani zamanında bir eve gitmişiz, bir zaman ayrılırız diye, ya da onlar işte memlekete gider diye. Ondan sonra ev yaptırdılar, yazdan yaza gidiyorlar, kışın gene bana çıkıyorlar ya da biz mi onlara çöktük artık bilemiyorum da.
0: Ha, bir onu soracaktım. Evet, senin gelin gittiğin ev onların yaşadığı ev miydi?
1: Evet, biz çöktük aslında.
0: Daha ne yani?
1: Ama onlar bana dedi ki sen gel buraya dedi, biz dedim köye gideceğiz dedi. Ondan sonra ben gittim, herhalde ben güzel geldim onlara.
0: Dolandırıldın ha?
1: Evet.
0: İyi insanlar mı peki? Yani evet, hani bir çatı altında iki ev olmaz, doğru, bence de öyle, ama hani bazen bazı gereksinimler olabilir. Ben o kayınpeder hayatta mı diye sorma sebebim, anne yalnızsa, hani tek başına, eğer yaşı da ilerideyse nasıl olur nasıl eder diye eşinin bu kaygıları çok da haksız değil tabii ki, ama hani beraber kendi işlerini halledemiyorlar mı?
1: Yok, kendileri hallediyorlar, ben çalışıyorum, akşamları gelince yemeğim hazır oluyor, temizliğim var, ama kaynana. Yani konuşuyor, karışıyor. Ya ben artık güzel kaynan olacak yaşa gelmişim. Hala bana yani şunu yapma, bunu yapma. Kızım var 19 yaşında. Ben kaynana olacağım artık. Senin devrin bitti diyorum. Anlamıyor. Geçen gün doğum günümde aradım. Ben dedim 44 yaşına giriyorum. Senden ne zamana kadar duracaksın dedim. Ben yaşlandım artık. Önceki zamana geldim.
0: Artık o seviyeye geldi ha. Açık açık bunları söylüyorsunuz. Gitmiyorsunuz mu anne falan. O da gitmeyeceğim. Sana inat, gitmeyeceğim.
1: Diyor ki ben 44 yaşına geldim. Sen ne zamana kadar diyorum. Hani bak, ben ölecek yaşa geldim diyorum. Benim daha zamanım var. Evet, doğru söylüyorsun. Sen beni de gömersin
0: Yani sizinki ama böyle tatlı bir atışma. Ben bu arada evet, seni haksız bulmuyorum. Bak, anne baba tabii ki başımızın tacı da eğer özel bir durum yoksa ev üstüne ev olmaz yani gerçekten. O konuda eğer imkan varsa, ki evleri de var diyorsun ama.
1: Evleri var ama şöyle evleri var. Ev değil, o mini bir köşk, ben hep öyle diyorum. Isı yalıtımı yok, sadece yazın kalabilirler.
0: Ne,
1: o yüzden kışın geliyorlar, olsun yapsınlar, ne yapın, sıcaklıkta oturuyoruz evde.
0: Boş ver, bak yemeğimi yapıyor, temizliğimi yapıyor diyorsun, daha ne yapsın, hani hiçbir şey, bütün işi de sana yüklese.
1: Ama ütüyü yapmıyor, ütüyü de ben yapıyorum.
0: Aman tanrım. Zehra, olmaz, hemen bak benim tanıdığım avukatlar var, olmaz böyle. Neyse canım, aile için mesele, bizi karıştırma.
1: Bir önerim daha var, yazlık olan akrabalarınızla iyi geçiniz.
0: Evet, hala kızı gibi.
1: Evet, halamın kızı gibi.
0: İyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Bir şey daha diyebilirim.
0: Buyur.
1: Benim şu an çalıştığım arkadaşlarım dinliyor beni. Sadece şunu demek istiyorum. Voroşlar, çalışın.
0: Ay, ne ayıp. Bunu diyen de halasının kızının evine çökmüş. Neyse, iyi, hadi gelsin sabah.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın, ayarsız.
1: Bizim evdekilere de diyorum, uyanın artık.
0: Hadi.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.
4: dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam.
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Evet, Allah'a bin şükür her telefon bağlantısı sonrası son telefon bağlantısı üzerine büyük bir nefret ve... Doğancan, o kadına söyle. Temalı mesajlar geliyor. Ya işte her durum kendi şartları içinde değerlendirilir, bilemeyiz arkadaşlar. Bak mesela bir dinleyicim diyor ki Doğancan, ben de kayınvalidem, kayınvalidesi, kayınpeder, kaynım, iki çocuk, ben çok güzel yaşıyorduk valla. Şu an ayrıyız ve arıyorum o günleri diye mesaj yollamış Esra. Yani bu her evin içinin dinamiği aynı değil. Her insan bir değil. Bırak kaynanayı. Yani ne anne var ne baba var. Baktığın zaman ana var işte, yani işin özeti. Dolayısıyla bilemeyiz neyin nasıl olduğunu. Ama evet, Zehra'nın biraz ayarsız olduğu doğru. O kesin. Onu söyleyebiliriz. Çerkezköy'den yazmış Ceyda. Benim önerim şu: bir yerlerde ayrıcalık tanındıysa, örneğin bir iş yerinde, bunu da işte suistimal etmesinler. Ondan yararlanan diğer insanları da mağdur etmesinler diye bir mesaj yollamış. Ne demek ayrıcalık tanındıysa? Yani birine bir torpil yapıldı vesaire ve o torpilden dolayı hani sen birini düşünerek söylemişsin bunu. Bir olay olmuş herhalde. Sivas Divriği ilçesinde yer alan UNESCO'nun Kültür Mirası Listesi'ndeki Anadolu'nun Elhamra'sı diye bilinen Ulu Camii'yi özellikle yaz aylarında görmeye gitsinler. Üzerinde güneş ışıklarının açıları ve işte gölgeleri inanılmaz güzel. Sivas Divriği pilavı yesinler diye Malatya'dan Selda mesaj yollamış. Günaydın, selamlar. Hadi bir telefon daha alalım bakalım kimler nerelerden dinliyor. Bu arada bilmeyenler için de şunu da söyleyeyim. Cami dendiği için söylüyorum. Anadolu topraklarındaki, yani Türkiye sınırları değil, tarihimizdeki Anadolu topraklarındaki kayıtlara geçmiş olan ilk cami de Kars sınırları içerisindeki Ani Ören yerinde. Ani harabeleri deniyordu eskiden ama son yıllarda artık Ani Ören yeri olarak geçiyor. Harabe hani hem kulağı çok güzel tınlamıyor, bir ikincisi orada korunan ve çok uzun yıllardır, dur bakayım bir Allah aşkına ne kadar, 2016 yılında o da yine UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne girmişti. Tarihine bakacağım. Milattan önce 5000 yıllarına uzandığı düşünülüyor. Orası çok eski bir orta çağ kenti. Yani inanılmaz bir ticaret merkezi olarak o bölgede yer alan Kars sınırında aslında, yani Ermenistan'ı görebiliyorsun Ani Ören yerine gittiğinde. Bu ara Kars'ın güzel memleketimin turizmi bayağı hareketli. Oraya gidenler mutlaka zaten Ani'yi de ziyaret ediyordur. Bilmeyenler de Google'a bir Ani Ören yeri yazsın, görürsünüz. Çok acayip bir yer gerçekten. Çok da keyifli. Alo. Alo. Hiç duymuyorum, çekmiyor telefon galiba.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Fahri Özger'le görüşüyorsunuz.
0: Fahri Bey, hoş geldiniz. Nereden arıyoruz?
1: Hoşsunuz. Çok enteresan bir yerden, denizin ortasından.
0: Nasıl ya? Nerede?
1: Didim, Aydın Didim.
0: Denizde ne yapıyorsun abi?
1: İstanbul'a gelmeye çalışıyorum tekneyle, yat var, motor yat.
0: Bayağı oradan ya, komple İstanbul'a deniz yoluyla mı geleceksin?
1: Alanya'dan geliyorum. Alanya'dan buraya kadar geldim.
0: Bu yat yaklaş... ne? Özel bir yat mı bu?
1: Evet evet, özel.
0: Kimin yatı?
1: Benim.
0: Ya, abi gel. Biz nerede, nereye yanaşacağım? Binek bizde, iki tur atalım.
1: Gel dedim de, dedim marina dayım, gelin burası güzel.
0: Güzel. Nasıl, ne kadar sürüyor? Bak bilmiyorum ben onu. Mesela şeyden, Alanya'dan İstanbul'a hiç durmadan gelmiyorsun tabii değil mi? Orada bir yerlerde, açıklarda durdun mu?
1: Tabii. Şimdi şöyle, ben zaten Alanya'dan çıkalı 25 gün oldu. Hava muhalefetinden dolayı gelemiyorum. Yani mesela devamlı şehir halinde olsam 3 gece de geliyorum yani. Gece gelmesem 6 günde geliyorum yani, öyle düşün.
0: Ana.
1: Ama tabii geze geze geliyorum.
0: Sende acelen yok anladığım kadarıyla. Keyiftesin. Yok, yok. Dura dura. İşte koylarda böyle güzel yerlerde yani, duruyorsun. Yani. Yemeğini yiyorsun falan.
1: Aynen. Bir tek işte yalnız biraz sıkıntı. Yalnızım, kimse yok yanımda.
0: Tam onu soracaktım. Ne yapıyorsun abi tek başına peki?
1: Daha kafayı yemez beni. Plajda millet denize giriyor, onları seyrediyorum.
0: Param mı var, derdim var ha?
1: Aynen öyle.
0: Oy abi dediğin... çok ama bak bir şey söyleyeyim mi? Birçok kişinin hayali aslında senin yaşadığın.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ama... parayla da yapamazlar yani. İmkansız, parayla olacak şeyler değil.
0: Ama gel gör ki işte hiç öyle dışarıdan göründüğü gibi de değil diyorsun.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani parayla erişilmeyecek bir nokta. Aynı zamanda da o bir o kadar da sıkıntılı bir nokta.
0: Değil mi? O işte teknenin bakımı, derdi, tasası falan. Şey nasıl oluyor abi? Şimdi böyle uzun yola çıktığın için soruyorum. Evet. Yakıtı nasıl organize ediyorsun?
1: Aynı marinalarda şey normal o petrol ofisleri gibi, benzin istasyonları gibi. Aynı orada da var. Aynı o petrol reklam olmasın. Her türlü.
0: Ha, oralardan mı alıyorsun?
1: Aynen oradan alıyorum.
0: Ne mazot mu koyuluyor yata?
1: Mazot evet. Evet.
0: Ha, kaç litre aynı alıyor abi?
1: 1,5 ton.
0: 1,5 ton o. Onu nasıl taşıyorsun sen?
1: Hayır bidonla taşımıyorum. Adı aynı pompa. Ha,
0: limanlarda var pompacılar.
1: Var var var. Ha,
0: bizim yatımız yok ya, hiç dikkat etmedik abi orada var mı öyle.
1: Aynen öyle. Araba gibi yatma, çıp alıyoruz.
0: Anladım. İyi güzel. Peki bugün öneri günü. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Yani iki, çok önerim var da en kısa ismini söyleyeyim. Kimseye borç para vermesinler. Bir de çok kimseye güvenmesinler.
0: Abi senin dertlerin gerçekten bizden aldı. Bak gelen mesajları görüyorum. Abi eğer evlat istiyorsa ben hazırım. Abi eğer tatil arkadaşı arıyorsa biz gelebiliriz. Çünkü bak hani yatım mı var, derdim var diyorsun. Borç vermeyin, geri vermiyorlar diyorsun. Senin biraz tuzun kuru anladığım kadarıyla.
1: Yok ben paramın öyle bir şey. Çok şükür derdimiz, sıkıntımız yok. Ama tabii şöyle bir sürü durum var. İstiyorlar. Versen kötüsün, vermesen kötüsün. En iyisi vermeyeyim, para bende kalsın.
0: Vermeyip kötü olayım, aynen doğru.
1: Yani parayı vereceksin, kötü olacaksın, paran gidecek. Verme, kötü ol, para sende kalsın, denizde keyif yap. Daha iyi değil mi?
0: Doğru diyorsun, evet. İyi abi, keyfin daha da keyifli olsun yani, inşallah güzel bana günlerin olsun.
1: Bizim civarında varsa öyle yalnız arkadaşlar gelsin otur, ben 10 gün daha buradayım, gidemiyorum şimdi, hava kötü, yangın var, rüzgar.
0: Sen bir dakika o zaman dur söyleyelim, dinleyicilerimizden seni ziyarete gelsinler, iki sohbet edersiniz. Nereye yanaşacaksın sen bugün?
1: Didim'deyim ben, hala Didim'de. Burada Nemar'ın var, Nemar'ın yanındayım. Luna Park var karşımda, Luna Park'ın yanında denizde demirli, zaten görürler tekneyi.
0: Tamam otururum. Teknenin adı ne?
1: My Dream Deluxe. My Dream.
0: My?
1: My Dream Deluxe.
0: My Green Deluxe değil mi?
1: Dream. My Dream.
0: Dream, hayal yani, Dream.
1: Evet evet, My Dream Deluxe.
0: Tamam, My Dream Deluxe teknesini Didim'de, o şeyde, neyin karşısı Marina'da. Dedin abi? Marina'da, tamam.
1: Ne Marina'nın karşısında? Kum tamam. Plajı var burada. Onun
0: evet, yanında. Oralarda olanlar gitsinler, Fahri abiyi bulsunlar, iki sohbet etsinler. Adamın 25 ya, gündür canı sıkılıyor, ya, yazık.
1: Yemeğimiz var, yatağımız var, yani hizmet de var, çayımız var, kahvemiz var. Her türlü koskoca tekne.
0: İyi, sizi de beklerim. Gidin, giden olursa da bana fotoğraf yollasın. Bir göreyim ben de seni. Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Sağ ol, Allah'a emanet ol.
0: Görüşürüz. Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Vallahi ben çok üzülüyorum ya. Nasıl başa çıkıyorsunuz bu dertlerle? Gerçekten Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun sevgili dinleyicilerim. Ne oldu böyle? Bugünün yayın konu başlığı öneri.

şarkılardan Asil Gök ve Ne Oldu Böyle? Az evvel yayına bağlanan tekneci Fahri abiyle alakalı bir sürü mesaj var. Hayda, yatağımız da var diyor Doğancan, hayır mı diye yazanlar var. Ya yok, yani pisleşmeyelim. Gökhan diyor ki Fahri abinin yanına gidilir gidilmesine de geri dönülür mü o meçhul yazmış. Gökhan, sana bağlı.

şarkı tahmin etmece. Bu kadarından bulabilecek misiniz? Bak eğer sadece bu kadarından bile bilirseniz siz gerçekten Türkçe pop müzik gurmesisiniz demektir. Hazır mısınız? Ben mesela net bulmuştum şu anda. Şimdi şarkıyı çalınca oha nasıl bulalım buradan diyecek birçok kişi ama bakayım doğru tahminler gelecek mi? Arkadaşlar bu hangi şarkı? WhatsApp'tan yazın. Tamam devamını çalarsam zaten anlaşılır hemen melodi geliyor. He? Yazın bakayım WhatsApp'tan hangi şarkı bu? Bulamadınız değil mi? Ses biraz geç gidiyor tabii size, o yüzden biraz bekliyorum. WhatsApp'tan 531-785-9080 buradan tahminler gelsin bakayım patır patır. Ne olabilir acaba bu şarkı? Evet, bir sürü mesaj var ama hayır, hiçbiri doğru değil, hiçbiri doğru değil. Bakıyorum, Tarkan Çıkkıdı, Semih Cenk bomboş, Demet Akalın affedersin, Ebru Gündeş Çikitamuz, sallamayın. Oya Bora alakası yok, Tarkan dedikodu hayır. Sela okunuyor sanki yazmış birisi. Hayır saçmalamayın. Semih Cenk. Aa kimse bilemedi. Bir tane bile doğru yok. Kahtalı Mıçı. Ya hadi be. Herkes Semih Cenk yazıyor. Hayır değil. Bakıyorum aman uyduruyorsunuz. Tarık Mengüç. Evet bir kişi bildi. Evet Fulya, tebrik ediyorum seni. Aynen öyle. Fulya'yı tebrik ediyorum. Bu çalan şarkı 2000'lerin en büyük hitlerinden. Nalan! Fulya, ilk Fulya bildi. Ama ödül mödül yok yani, hiç öyle bir şey bekleme. Öyle, bravo yani, tebrik ediyorum.

0212-368-6212. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Oğuz da bilmiş. Tamam, Oğuz. Sana da bravo, tebrikler.

Nalan'ı aşırı seviyorum ya. Yani hiçbir muhabbetim, hiçbir böyle iletişimimiz var. Ara ara yazışıyoruz. Ama yani müziği, duruşu, uslubu çok başka bir yerde bence Nalan. Çok da güzel şarkıları yok mu ya? Yani böyle ilk akla gelen 5-10 tane şarkısı haricinde inanılmaz işleri de var. Şimdi senle acaba diyorum. He? Nalan'ı davet edelim mi programa? Güzel olmaz mı? Ben bayağıdır hani o katıldığı bir program falan denk gelmedim. Sohbet ederiz, o güzel şarkılarını dinleriz. Aklı başında bir misafirimiz olsun. Olmasın mı?

Herkes Doğancan, o zaman göreve başlayalım mı? Ne yapalım? Yüklenelim mi mesajlara? diye bir sürü mesaj var. Ya ben davet ederim zaten ama hoşluk olsun. O zaman şu an dinleyenler, hadi Instagram'dan Nalan'a mesaj yollayalım. Anlık gelişti. Nalan'ın Instagram sayfası Nalan Official. Oradan Nalan'a o zaman şunu yazıyoruz. Nalan Hanım, Doğancan'ın programına konuk gelir misiniz? Sizi çok seviyoruz. Böyle tatlı tatlı. Ben de gün içinde ya merhabalar işte çocuklar yazmışlar. Galiba çok isteriz falan diye. Vallahi güzel olur. Muhabbet edelim yayında. Hadi o zaman hep birlikte Nalan'ın Instagram'ına. Nalan Official diye bulun Instagram'da. DM'den ona Doğancan'ın programına Süper FM'e gelir misiniz Nalan Hanım diye mesajlar yollayın. Çok tatlı biri. Dediğim gibi ara ara böyle konuşuyoruz zaten de. Çağırsam gelir ama işte şey olsun. Siz de yazın. Yazın yazın siz de. Siz de yazın. Bak ne buldum. Bir de böyle güzel, bu şarkı da efsanedir ya. DM'i kapalı mı? Hadi ya. Bak cool kadın. Ne yapalım o zaman? Tamam, DM'i kapalıysa o zaman son fotoğrafının altına yazarız. Böyle çiçekli bir yastığın, çiçekli bir yastıkla böyle bir fotoğrafını koymuş. Onun altına yazarız. DM'i kapalıysa. Tamam, evet, mesajları kapalıymış. Tamam, yorum yazın son fotosunun altına o zaman. Doğancan, adresini bul, evinin önüne gidelim demiş bize Orhan. Sen gidersin.

0: Kısa bir reklam arası, hemen ardından telefon bağlantıları, muhabbet kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: yaşadığın yeri.
1: Evet, Nalan'ın son fotoğrafının altına onlarca dinleyicimden mesaj gitmiş gördüm ama dümdüz söyleyeceğim, bazı dinleyicilerim çok adi. Gerçekten yine yazmış birileri. Nalan Hanım, Doğancan utanıyor da programına gelir misiniz yazmış birisi. Biri şey demiş. Nalan Hanım, önden siz yazın, ben gün içinde şey ederim dedi Doğancan yazmış. Ya aşk olsun ya, niye böyle yapıyorsunuz? Sizinle de hiçbir şey yapılmıyor. Ha? Neyse tamam, ben de DM'den yazdım da anladığım kadarıyla şu an Bodrum'da, ona ses kaydı attım dedim, hani sizin uygun olduğunuz bir tarihte bekleriz diye, gelir. Gökhan Özen gibi yapmaz o. Ben biliyorum. Biliyorum yani. Tabii kimsenin bir zorunluluğu yok da yani. Hani nezaketen insan bir şey der değil mi yani? Neyse. Nalan eşittir kalp eşittir ben.

Sesin çok huzur verici be Doğancan. Keşke yayının 5-6 saati olsa diyen Resul. Ay yok rejim oldu. Yok 3 saat neyinize yetmiyor ya. Ayrıca benim mi sesim huzur verici?

0: Haydi bir telefon daha, artık yavaş yavaş toparlayalım. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğancan, ben Antalya'dan Emin.
0: Hoş geldin Antalya'dan Ümit.
1: Emin. Kolay gelsin.
0: Kim, anlamadım ki adını.
1: Emin.
0: Emin, heh tamam, hoş geldin Emin. Ne iş yaparsın, tanıyalım.
1: Çiftçiyiz Doğancan, Antalya'da.
0: Ne işçisi?
1: Çiftçi.
0: He. Abi sen hoparlörle mi konuşuyorsun? Sesin boğuk geliyor çünkü.
1: Evet öyle oluyor. Ya. 78'deki dedem gibi iki sefer soruyorsun sen de.
0: Kulağını al, kurban olayım ya. Evet, Emin. Nedir peki bu ara, nelerle uğraşıyorsunuz çiftçi olarak?
1: Domates yetiştiriyoruz.
0: Antalya deyince tabii ki. Güzel, Allah kolaylık versin. Orada sen tek başına kulaklıkla mı dinliyorsun, yoksa hoparlörle herkes dinliyor mu beni?
1: Doğancan herkes dinliyor şu anda hoparlörle.
0: Oley, güzel. Hadi o zaman şöyle de diyebilir miyiz? Memleketin dört bir yanına giden Antalya'da sizin seradaki birçok domatese, salataya beni dinlete dinlete büyütüyorsunuz.
1: Aynen, sabah 6'da 7'den başlıyor seninle.
0: Evet, eğer böyle ekşi domates denk gelirse anlayın ki o beni dinlemiş.
1: Aynen. Ama seni dinliyor da Bahtı Kara. Bugünkü önerimiz oydu ya Doğancan, hani herhangi bir kafede, eğlence merkezinde onlarca para harcanıyor.
0: Evet.
1: İşte gelince hemen pahalı. Pahalı.
0: Evet, doğru diyorsun.
1: Biraz da hani çiftçileri anlasalar.
0: Doğru tabii canım, işin emeğini verenler sizsiniz. Önerin tam olarak nedir peki bu konuyla alakalı, toparlayalım.
1: Yani yani öneri değil de yani bir nevi şey gibi oldu bizim bu.
0: Serzeniş.
1: Gelmemiş gibi oldu.
0: Evet peki. Hadi Allah kolaylık versin o zaman. Güzel bir sabah enerjisi alalım.
1: Diyor. Öneri olarak ablamız da şey diyor. Şarkı söylerken direkt giriyor diyor. Girmese daha güzel olur diyor.
0: Şarkının üstüne konuşmayayım mı?
1: Onu diyor.
0: Açsın YouTube'dan dinlesin çok istiyorsa konuşmayalım.
1: YouTube'dan dinleyecek misin abla?
0: Tamam, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
3: çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
5: Odeyayla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Süper
1: FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.
4: Ben

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatları...

Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri devam ediyor. Levent Yüksel kalplerde iz bırakan şarkılarını 2 Ağustos Pazar akşamı Harbiye Açık Hava'da sesleniyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O iş Bende devam ediyor.
2: Bizim için bu manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın. Ladies and gentlemen.

Süper FM'de enerji yerinde. Şimdi de JoyTürk'ten bomba bir fırsatla geldim. Bu hafta JoyTürk'te her gün sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün anahtar kelimesi veriliyor. Hafta içi toplayacağın 5 kelimelik o doğru cümleyi Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasına girerek DM'den uçur. 18 Ağustos İstanbul Mert Demir konser davetiyesini sen kazan. Kulaklar JoyTürk'te olsun.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: kadar gelirim.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Tolga Gündüz.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Ben...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçük Sudan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Sözünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için Ema Sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem otoyolu Kınalı Kavşağı Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın otoyolunun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Kuzey Marmara Otoyolu'ndan selam diyor Alpay. İzmir'den Dilek yürüyüş yaparken valla sesinle adapte oluyorum, günaydın demiş. Ana kız, ben 34 senedir kendimle yaşıyorum, hiç ben adapte olamadım yürüyüşe. Kendi kendime konuşup mu yürüsem acaba? Benim konuşmam mı motive ediyor seni Dilek? Bir haftadır kendim, geçenlerde yayında o yürüme muhabbeti yaptık. Hiç ne, 3 gün önce mi ne işte. Neyse şey yaptım, o günün akşamı düşündüm, dedim ulan yeter artık ya, kalk bir hareket et falan filan, böyle yine kendimi gazlamaya çalışıyorum ama yok abi, çıkamıyorum evden ya, istemiyorum ya. Ya bana çok manasız geliyor yürüyüş yapmak. Evet, bu arada yanlış Ayşe mi sen? Kesinlikle hareket etmek lazım, yürüyüş yapmak lazım falan ama ben işte sevmiyorum. Ben nerede olursa olsun, deniz kıyısı, ormanın içi, güzel bir yürüyüş parkuru hiç umurumda değil. Ben yürümek istemiyorum. İstemiyorum. Kendi kendime öyle. Doğancan yeter bak, kalk işte, bu bugünün yarını da var, yaşlanacağım edeceğim falan, biraz hareket et falan filan diyorum. Sonra gidiyorum yine bir şeyler yiyorum. Oh, açıyorum YouTube'dan komik bir şey izliyorum. Sonra diyorum saat 1 olmuş, yatayım artık, zaten bu saatten sonra kim çıkıp yürüyecek falan. Bak yürüyüşten günaydın demiş. Nagihan, siz benim yerime de yürüyün bacım.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar, size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa, bu illa fayda sağlayan bir şey olmak durumunda değil. Belki sizin deneyimleyip ya bunu kimse yapmamalı, ben hani size şunu öneriyorum, bunu yapmayın gibi bir yerden de söyleyebilirsiniz. Birbirimize türlü akıllar veriyoruz.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Ben geçen gün yanlışlıkla WhatsApp numarasını ezbere söylüyorum sürekli. Ama burada kağıtta da yazıyor. Hem sabit numara hem WhatsApp numarası. Hani sol tarafımda bir, ama konuşurken o tarafa dönmem lazım o numaraya bakmak için. Ben de artık kaç senedir söylediğim numara olduğu için ezberimde haliyle. Çoğu zaman ezberden söylüyorum. Gözümün ucuyla bile baksam yine de ne olur ne olmaz hesabı. Ama dönmek istemedim geçenlerde. Ben WhatsApp numarasını yanlış vermişim. Birinin, bir de falan filan birinin numarasıymış o yanlışlıkla verdiğim numara. Yani numara şey ya, 0531-785-9080. Bunun bir hanesini yanlış söylemişim. Sonra bana bizim radyo kişi ulaştı falan filan. Ama neyse işte. Bu numara bu, doğrusu bu yani, yanlış yazmayın. Yazmış da yazmış, siz işte doğru düzgün iş yapın falan. Lan yanlışlıkla söyledik işte, ben bilerek mi yaptık sanki? 1000 kişi yazmış da. Oh, oradan bir dinleyicime yazmış, demiş bunun bir sürü mesaj geliyor, siz kimsiniz? O da demiş ki siz kimsiniz? Ekranları attı bana sürekli. Neyse, aman canım, çok dolu, ne güzel işte. Belki ben olmasam yazanı yoktu. Bak yine kavga etti. Bugün ne bir şey girmişti. Astrolojiyle ilgilenenler, neydi, bir şey dolunayı var. Bugünden itibaren artık yeni bir karar döngüsü. Dün izledim bir sürü. Bir tane izince zaten hep çıkıyor ya Instagram'da karşınıza. O kadar da izledim, hiç anlamadım ya. Artık şeymiş yani, bütün burçlar için hani o belli başlı soru işaretlerinin olduğu süreçlerin tamamlandığı. Ya artık şu insanla görüşmek istemiyorum dediğiniz kim varsa onlar zaten hayatınızdan çıkıyor diyor. Bu dönemin enerjisi. Ama diyor... İşte iyi olacak diyor inşallah.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
0: Kiminle mi görüşüyorum?
2: Murat Doğan ben. Arnavutköy'den arıyorum.
0: Hoş geldin. Fırat dedin değil mi?
2: Murat.
0: Murat, hoş geldin. Evet, Murat. Hangi Arnavutköy? Fıkara olan mı yoksa Boğaz kenarındaki mi?
2: Fıkara olan abi ya.
0: Be, geçti mi koyunlar az önce yanından? Artık çok abi, bazı yerlerde var sadece, her yerde yok. Eskiden her taraf öyleydi.
2: Var burada da var. Burada tam ben bir de şey kısmındayım. Havalimanına yakın kısmındayım. Burada görüyorum her gün yani.
0: Oralarda bir 10 seneye falan baya, mesela Beylikdüzü ile alakalı 15 sene önce bir şey diyorduk ya. Abi oralar artık İstanbul mu, kurban olayım falan derken oranın da kendi merkezi oluşuverdi. Yani Beylikdüzü başka bir cumhuriyet oldu. O yüzden Arnavutköy, o havalimanı civarı da muhtemelen bir 10 sene içinde çok daha başka bir yerde olacak. Hala daha çok böyle hani şey, ormanlık alan var ama şimdilik.
2: %100 doğru söylüyorsun çünkü aslında fiyatlar.

0: Tabii başına almış gitmiş ya.
1: Tabii tabii çok pahalı. Peki nedir acaba senin önerin? Hadi siftahımızı atalım seninle.
0: Hocam benim önerim içimizin yandığı şu günlerde hafta sonları lütfen kimse yakıyorsa da uygun yerlerde mangal yapmasınlar. Yani şu son haftada kaybettiğimiz ormanları malum herkes televizyondan seyrediyordur.
1: Evet, şimdi ondan bahsettik zaten.
0: Özellikle ben Arnavutköy tarafındayım. Hafta sonu bir görsem burayı, cumartesi, pazar buralar ormanlık. Sanki ormanın içinden pütsü yapıyorlar böyle. Her değil taraftan mi? Duman.
1: Evet doğru. Her ki taraftan... bazı yerlerde yasak olmasına rağmen yapılıyor. Tam yasak da işte bunun o zaman denetiminin de sağlıklı yapılıyor olması lazım. Gerçi artık şey değil, sadece böyle mesire alanlarında değil. Bayağı ben bazı bölgelerde, sadece oralarda değil yani İstanbul'un bazı yerlerinde E5 kenarında, Temin kenarında böyle o yolların yanındaki yeşillendirilen alanların üzerinde piknik yapan insanları görüyorum. Lan yanından 120 ile araba geçiyor. Sen orada nasıl keyif yapıyorsun be? Anlamıyorum. Yolun kenarında ya, bildiğin yol kenarına çömüş çoluk çombalak kurmuş oraya. Bir de ağaca da şey bağlamış. Salıncak malıncak.
0: Vallahi doğru söylüyorsun. Burada da ben geçen hafta bildiğin kaldırımın üstünde yatanları gördüm yani.
1: Evet
0: kaldırımın
1: evet. Üstünde. Var. Ne o işte, o dünya yansa bir harman otu yanmayanlar onlar. Gerçi ama bir yandan da yani şuraya varacağım, ne yapsın diyeceğim de yapmasın gerçi. Ya o her şeyin yeri var, yurdu var yani. E5'in kenarında tehlikeli bir de yani, Allah korusun. Hani orada çoluğun çocuğun yolu atlamasa bile, yani benim aklıma hep öyle kötü senaryolar geliyor. Bir araba işte kontrolden çıkıp oralara girse falan olsa da, filan olsa Allah korusun yani.
0: Freni patlasa değil mi? Freni gibi. Patlasa bir kamyon gelse.
1: Evet.
0: Gibi.
1: Evet. Ya. Murat Bey çok teşekkür ediyorum.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Benim önerim az insan çok uzun. Evet, teşekkürler. Dancan, Bursa Orhan Gazi'den selamlar. Herkes birbirini sevsin, dünya daha iyi bir yer olsun diyen sevgili Raşit Bey, sizlere de selamlar.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Kübra ben.
1: Hoş geldin. Selam Kübra, tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Ben bir özel firmada satış temsilciliği yapıyorum. Güzel. Ve şu an tamamen eşime dedi ki ben daha önce bağlanmaya çalışıyorum artık bir gün. Olsun işte iklimde aradım seni, nasılsın? Bugün de ben sana sorayım, nasılsın, iyi misin, keyfin nasıl?
1: İyi Allah aşkına aman, kendimizi oyalıyoruz işte Kübra. Oradan oraya, oradan oraya. Satış dediğin marka vermeden nedir satışını yaptığınız ürün?
3: Alüminyum.
1: Bana bir şey yok yani, değil mi? Çıkmaz bir şey bana. İyi tamam. Nedir acaba önerin, tavsiyen? Bugün birbirimize akıl veriyoruz.
3: Ben ne önerebilirim? Bence bu devirde herkes parasına sahip çıksın. Herkes parasını kontrollü bir şekilde arasın.
1: Neye sahip çıksın?
3: Harcasın.
1: Neye?
3: Parasına. Herkes parasına, evet.
1: Olsa çıkacağız da yok ki bacım. Nereden nereye? Sorun zaten hani sahip çıkamamak değil ki. Para yol olmuyor yani. Ayın sonunu bırak. Eskiden hani ay sonunu getirmeye çalışıyoruz derlerdi. Şimdi maaş yattığı gibi kredi kartına, borçlara ya da işte bir önceki aydan devredenlere, oralara gittiği için daha yattığı gibi zaten maksimum bir yarım saat falan kalıyor hesapta muhtemelen birçok kişide.
3: Doğrudur.
1: O yüzden biraz uyduruk bir öneri oldu bacım.
3: Ben zaten konunun ne olduğunu bilmeden aradım seni.
1: O kadar belli ki yani, o kadar hissediliyor.
3: Şimdi işime dedim ki ben arayayım. Biz var ya her sabah saat 8-8.30 arası seni dinliyoruz. Yani yaklaşık 4 senedir eşim her sabah yani süper efendim.
1: Sağ ol. Ne mutlu bana. Teşekkürler Kübra.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Hasan Özoğlu.
1: Hasan, nereden arıyorsun?
2: Şu an Altınoluk'tayım, oradan arıyorum.
1: Aha, tatil mi, orada mı yaşıyorsun?
2: Balıkesirliyim, şu an tatildeyiz.
1: Ne güzel, hadi bakalım. Bugün öneri günü, nedir tavsiyemiz, önerimiz?
2: Benim önerim Doğan Can Bey, insanlar birbirlerini daha güzel dinlesin, daha iyi dinlesin, dikkatli dinlesin ve olumlu düşünsünler. Her konuda ilk önce olumsuz demeçler veriliyor, hiç olumlu verilmiyor.
1: Ön yargıyla yaklaşılıyor.
2: Bir de dün programınızda misal işte eskiden ne iyiydi ya da kötüydü. Herkes sadece daha iyi olduğunu eskiye göre söylediler. Hmm. Ama şu anda çok güzel şeylerimiz var, imkanlarımız var. Doğru. Onlardan hiç kimse bahsetmedi.
1: Doğru.
2: Şu an yaşayan insanlar ya da gençler düşünür ki ya keşke biz de önceden doğsaydık. Ne yanlış zamanda dünyaya gelmiş diye düşünülmesin.
1: Tabii. Mesela bak şimdi bu dönem şu sıralarda 70-80 yaşında olan büyüklerimiz de hep şey diye bakıyor ya, mesela bizim zamanımızda böyle imkanlar yoktu diyor ya, evet. Aslında onun da nedeni, evet. Yani işte şey olsaydı daha mutlu olurdu geliyor tabii onun sonu, evet. Ama pozitif bir yandan da bugünkü biraz. Bu imkanların çeşitliliğin de hani çok böyle suistimali açık ve insanların da bunu ne yazık ki kötü yerlerde kullanıyor olması işte daha asimile olmaya, daha dejenere olmaya neden olan şeyler de oluyor ya, birbirimizden uzaklaşmamıza neden olan imkanlar bir yandan, evet. Da bunlar.
2: Aynen ama sadece işte iki tarafı da var. Hem iyisi hem kötüsü. Maalesef. Doğru. Her zaman evet. Böyle. Ama biz biraz da Türkiye'de hep olumsuz tarafına bakıyoruz.
1: Doğru.
2: Olumlu tarafına bakalım ki kendi hayatımız da pozitif olsun. Şimdi her şeyi olumsuz dersek o zaman insanın içi de kararır.
1: Doğru, otur ağla akşama kadar. Doğru söylüyorsun.
2: Aynen öyle. Bir de işte insanlar birbirini daha iyi dinlesin istiyorum. Bir şeyler anlatıyoruz. Dinlenilmiyor. Ya da bir restorana gidiyorsun, bir şeyler ısmarlıyorsun. Dikkatli dinlenilmiyor. Senin belki eti tam pişmiş istediğini dinlemiyor. Sadece et istediğini dinliyor. Ondan sonra işte can sıkıntı olaylar oluyor.
1: Evet, İnsan... ama bu dönemle alakalı bir şey değil yani sadece.
2: Yok, bu genel olarak. Bu biraz daha Türkiye'mizde bir hasta. Ben yurt dışında yaşıyorum. İnsanlar birbirini çok az dinliyor.
1: Nerede yaşıyorsun?
2: Dinlemiyor. İsviçre'de. Evet. Önceden de konuşmuştuk hatırlarsan. Ben her Beşiktaş maçına giden arkadaşım.
1: Ne yapan?
2: Her Beşiktaş maçına gidiyorum ya. Konuşmuştuk. Bayağı önceden bir kere hatırlarsan.
1: Nereden hatırlayayım Hasan? Ben her gün tele kız gibi 20 kişiyle konuşuyorum.
2: Ama gençsiniz ya Doğan Can Bey.
1: Yok, benim içim geçti Hasan Bey için.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ay neyini dinleyeceğim insanların, sanki ne diyorlar. Bu benim için de geçerli. Beni de yani beni dinlemeyin derken radyoda değil, genel olarak yani dinlemesinler. Bana ne ya? Benim artık bakış açım ne biliyor musunuz hayata dair? Herkes kendini kurtarmaya baksın. Herkes kendi o küçük çevresinde, ailesinde, küçük arkadaş grubunda mutlu olsun. Kimse kimseye bulaşmasın. Herkes kendi başını yesin. Hiç umurumda değil vallahi. Ben artık şeyi geçtim. Gördüğümüz bu türlü gündemlerin de etkisiyle. Ben artık yani ben kendime odaklıyım. Biraz bencil yaşamak istiyorum vallahi. Bunu bu şekilde seslendirmek doğru değil biliyorum ama ne yapayım, bana ne.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın Tuğba, ben Gaziantep'ten arıyorum.
1: Hoş geldin Tuğba, ne haber? Yoldasın, işe gidiyorsun.
3: İşe değil, anneme kahvaltıya gidiyorum.
1: Ne güzel, hayalimdeki hayat. Evet. Çalışmıyor musun yani?
3: Ya çalışıyordum normalde, muhasebeciydim ama doğumdan sonra, yani bebek olduktan sonra ara vermek zorunda kaldım.
1: Ne kadar, kaç aylık oldu?
3: 1,5 yaşında.
1: Artık yani. Gerçi hala sana ihtiyacı olan bir dönemde yani şu anda.
3: Yani evet, bir de e-ticaretle uğraşıyorum. İki iş aynı anda, böyle bir işte.
1: Hadi bakalım. Günlerim geçiyor. Kolay gelsin Tuğba. Nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
3: Ben inşallah beni eşimin ailesinden kimse dinlemiyordur ama
1: aha dedikodu.
3: Yani ben 5 kızın tek erkeğiyle evliyim. O yüzden tek yani herkes...
4: Beş kızın tek erkeği deyince altı kardeşler yani.
3: Altı kardeşler, beş tamam. tane görümcem var.
4: Ama öyle bir dedin ki hani beş tane kızdan bir tanesi erkek olmuş da onunla evlenmiş gibi söylüyor. Beş kızın tek erkeği. Tamam evet, beş tane görümcem var.
3: Evet, yani benim tavsiyem böyle tek erkekle kimse evlenmesin. Yani bunu göze alabiliyorsanız bu... Mesela işte beni şuraya götür, beni şuradan al, beni işte bizim şunumuz eksik, bunumuz hani biraz da...
4: Eşinin bacıları sürekli eşine ihale oluyor yani.
3: Aile komple diyebilirim.
4: Ama bir dakika bir şey diyeceğim. Anladım, sen kendi açından bakıyorsun meseleye de şöyle değerlendirsen. Mesela eşin kız kardeşleri ya da ablalarıyla alakalı umarsız biri olsa, onların hiçbir şekilde işine yarayacak şeylerle, hani çok belki kolay bir şeydir halletmesi gereken ama yine de bazı insan vardır ya, yaralı parmağı asla.
3: Evet.
4: Hani öyle olsa daha mı iyi olur? Ne güzel, ailesine düşkün.
3: Hayır, ben öyle olması tabii ki hani şey olmayabilir ama ben şunu demeye çalışıyorum. Hani önceliğinin her zaman hani biz olması gerektiği kanaatindeyim. Yani sonuçta bizim bir çocuğumuz var, bizim bir yuvamız var. Yani bir ortak alanımız var. Ha. Hani bunun müdahale edilip buna işte ne bileyim daha doğru anlatabilirim. Sokulması ve çomak sokulması şey olabiliyor.
4: Aran nasıl görümcelerinle, sever misin hepsini?
3: Çok mesafeli.
4: De biz aldık cevabı.
3: Yani öyle hani yakın arkadaşın ya da bir şey değil. Hani merhaba hoş geldin, hoş bulduk. Bundan öteye çok fazla gitmiyoruz.
4: Ama yani bir şey olmuş. Sadece bu ihale olmaları değil mesele. Bence seninle de aralarında bir anladığım kadarıyla şey var. Soğuk savaş var.
3: Galiba olabilir. Yaklaşık 6 yıldır evliyim. Yani ister istemez huzursuzluklar oldu ama hani ben her zaman bu çokluğun ve hani tek erkekliğin şeyini...
4: Eşinle bu durumu paylaştın mı aynen şu anda bütün el aleme anlattığın gibi, eşine de anlattın mı?
3: Yani biz en başından beri bunu hani şey yapıyoruz. Ben artık bir boş vermiş seviyesindeyim bunun gözünde. Hani boş vermiş gibi davranıyorum. Hani hiç umurumda değil falan gibisinden ama... Hani şey yapıyorum yani, kafaya da takıyorum ister istemez.
4: Yani iki ucu bir değnek var malum, öyle bir mesele evet. Bu. Ben hani az önce söylediğim bakış açısı da geçerli. Hani ailesine değer veren bir erkek iyi bir adamdır. Ama bir yandan da senin dediğin de haksız olduğunu düşünmüyorum tabii. Bak hemen bir dinleyicim diyor ki Doğancan bir de görümceleri dinlemek lazım diyorlar. Onlar da haklı. Yani... Sen mesela bu durumdan işte bir serzenişte bulunuyorsun da belki eve düşen yıldırım sensin aslında. Belki de sen geldikten sonra onların bütün düzeni. Şey, kayınpeder hayatta mı?
3: Evet, hepsi hayatta. Herkes hayatta. Aynen, herkes hayatta.
4: Öyle bir dedin ki hepsi hayatta Doğancan.
3: Hayır, o anlamda söylemedim. Yanlış anladım. Büyükler de ikiler hangi bir problemi
4: yok. Ay Tuğba, düşünsene o taraftan birisi dinliyor. Mesela görümcelerden biri dinliyormuş mesela şu anda. Bende ne oldu biliyor musun, bir kere Konya'ya söyleşiye gittim. Birisi mikrofonu aldı, kalabalıktı baya. Ondan sonra işte benim sol tarafımda kalabalığın içinden biri aldı. Doğancan işte kaynanama yalan söyleyip geldim buraya. Biz işte bütün aile aynı apartmandayız, markete gidiyorum diye seni görmeye geldim dedi. Öbür taraftan bir çığlık kıyamet koptu. Baktık o da eltisiymiş. O da beni dinliyormuş gizli gizli. O da kaynanasına yalan söyleyip evden çıkmış. Aile apartmanı. Orada denk geldiler de ay sakın söyleme işte bilmem kim falan filan diye. Şimdi mesela senin görümcen dinliyor olsa bu konuşma çok daha hayırlı yerlere gitmeyecek muhtemelen.
3: Bence hepsi iş saatinde şu anda. Hani
4: hiç belli olmaz. Hiç belli olmaz.
3: Allah korusun diyerek yolculuk.
4: Hayırlısı. Eğer bir şey olursa haber ver ha.
3: Tamam yazarım.
4: Sakın mahrum bırakma, esas o civcivli yer orası.
0: Bu sabah Doğan

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Abi merhaba, buradasın.
2: Evet, Doğan Can Bey merhaba.
1: Günaydın, isim nedir?
2: İsim Erkan.
1: Erkan, hoş geldin. Anekdarlar hoş koltuğun buldum. Altında kalık Erkan.
2: Klasik espri.
1: Nereden arıyorsun, ne iş yaparsın?
2: Kayseri'den arıyorum.
1: Ne güzel.
2: Kayseri'den arıyorum, evet. Burada Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak farklı bir birimde eğitim tanımlama hizmetleri bölümünde özel gereksinimli olup olmadığına karar verdiğimiz bir bölüm olarak çalışıyorum. Psikolojik danışman ve test uzmanı olarak. Biraz farklı bir giriş yapalım dedik.
1: İyi, peki bununla alakalı bu kararı verdiğine göre o zaman senin de bu anlamda bir eğitimin var, doğru mu?
2: Tabii tabii, aynen öyle. İyi. Aynen, 4 yıllık lisans eğitimimizi bunun üzerine tamamladık.
1: İyi abi.
2: Şimdi biraz farklı bir alan olduğu için insanların bu alanda biraz psikolojik sağlamlığının yüksek olması gerekir ki bu alanda gerçekten insanlara verimli olabilsin.
1: Doğru, evet. Yani hem şey külfetli bir süreç hem de gerçekten dediğin gibi aslında sadece aileler değil, o bu süreci doğru yönetebilmek de en sağlıklısı.
2: Yani yani.
1: Peki Kayseri'deki özel gereksinimli çocukların en doğru nerede eğitim alıp alamayacağını ya da buna özel açılmış olan bazı kurslarınız var, oraya yönlendirmeleri yapıyorsunuz.
2: Kurslar değil de Doğancan şöyle diyeyim, nasıl eğitim alacaklarına karar veriyoruz. Yani şöyle örnek vereyim ben. Bir çocuk eğer mesela ben test uzmanı olarak çalışıyorum burada. Burada mesela yaptığımız testten sonra bu çocukta hafif düzeyde bir zihinsel gerilik varsa bunun normal akranlarıyla beraber aynı eğitim aldığında o açığı kapatabilip kapatamayacağına karar vermeye çalışıyoruz. Eğer anlamlı bir farklılık varsa, olumsuz olarak söylüyorum. Biz diyoruz ki bu çocuğu biz normal okullarda eğitim almasına karar vermeyelim. Daha farklı.
1: Özel bir eğitim kendi alması lazım.
2: Kapasitesi, evet aynı kendi kapasitesine uygun şekilde. Tam tersi işte üstün zekalı çocukların zeka testini de yapıyorum, tespitini yapıyorum. Biraz yani şöyle söyleyeyim kısacası, normal olan çocuklarla bizim pek işimiz yok.
1: İşte bu işin içinde olan biri olarak normal olan çocuklar dedin ve kaybettin Erkan abi.
2: Yani nasıl bir kaybetmeden bahsediyoruz acaba Doğan?
1: Hani bu konuda anne babalar işte bizim çocuklarımız anormal değil diye altını çizer ya genelde, o yüzden diyorum. Yani normal, evet. Ve anormal değil de hani özel bir durumu işte ne bileyim yani bu konuda daha işte spesifik yaklaşılması gereken durumlar diye bakıyorlar meseleye ya, o yüzden diyorum.
2: Ya onların bakış açısı literatürde çok kabul görmüyor ve şöyle söyleyeyim yani yanlış bakış açılarının olduğunu bizim yanımıza gelip...
1: Ben bildiğimi söyleyeyim de sonra. Doğrudur, sensin tamam. Peki bugünün konu başlığı öneri. Nedir önerin, tavsiyen?
2: Şimdi yaptığım işle ilgili olarak söyleyeyim Doğancan. Çocuklarına imkanlar dahilinde, en başta onun altını çizerek söylüyorum. Asla ve asla genetiği değiştirilmiş GDO'lu veya işte ambalajlı yiyecekleri tükettirmemek konusunda... Çarpı 2, çarpı 3 dirayet göstersinler. Daha çok ürünlerin içeriklerine bakarak çocuklarına vermeye çalışsın.
1: Yani paketli gıdalarda çocukların gelişimine negatif etki sağlayacak şeyler kesinlikle olduğu için dikkat etsinler diyorsun.
2: Yani şöyle örnek vereyim. İstatistik olarak konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Ben 12 yıldır bu işi yapıyorum. 12 yılda bizim mesela... İlk gelen çocuğa bir dosya açıyoruz. Dosya numarası veriyoruz. Yani 12 yılda Kayseri gibi bir şehirde bizim inceleme sayımız 8,5 kat arttı. Yani bu istatistik az da olsa ailelerin belki biraz daha farkındalık düzeyini artırma
1: anlamında. Artık biraz daha bilinçli bir dönemdeyiz zaten. Bu konuda daha hassas olmak lazım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Önerim yeni evlenecek olan hanımlara, evlendiğinizde her şeyi üstlenmeyin, ben hallederim derken bir bakmışsınız evin CEO'su, muhasebecisi, aşçısı, temizlik görevlisi ve teknik servisi olmuşsunuz. Sonra da benim gibi bu şirkette izin günü var mı diye dolaşırsınız diye mesaj yollayan sevgili Derya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Ben Zehra, uzun zamandır aramıyordum.
1: O zaman yeniden hoş geldin Zehra.
3: Teşekkür ederim.
1: Nereden arıyordun, ne iş yapardın?
3: Şu an aslında Zeytinburnu'nda oturuyorum. Ama şu an kararsızdayım. Halamın kızının yazlığında oturuyorum.
4: Halamın kızının yazlığında oturuyorum dedin. Halanın kızı orada mı peki?
3: Tam karşımda.
4: He, Bera, çöktünüz ha yazlığa.
3: Beraber, aynen öyle.
4: ne zamandır oradasın?
3: Yani dün akşam geldik.
4: Ha, daha yeni. Kız dün akşam yoldan geldin, sabah açtınız radyoda bir de bana yat çöktünüz.
3: Oturduk kahve içtiğinde seni dinliyoruz.
4: Ay ne mutlu. Peki Zehra, nedir önerin, tavsiyen?
3: Ben 20 yıldır evliyim. Kaynanamla oturuyorum. Önerim kaynanayı da oturmasınlar.
4: Ama bir dakika, 20 yıldır aynı evde misiniz?
3: Aynı evdeyiz.
4: Kayınpeder hayatta değil muhtemelen.
3: Yok, kayınpederim hayatta. Kayınpederle otursunlar, kaynanayla oturmasınlar.
4: Bir daha, hayatta mı kayınpeder?
3: Hayatta.
4: Beraber yaşıyorsunuz.
3: Evet.
4: Neden?
3: Biz yani zamanında bir eve gitmişiz, bir zaman ayrılırız diye, ya da onlar işte memlekete gider diye.
4: He.
3: Ondan sonra ev yaptırdılar, yazdan yaza gidiyorlar, kışın gene bana çıkıyorlar ya da biz mi onlara çöktük artık bilemiyorum da.
4: Ha, bir onu soracaktım, evet, senin gelin gittiğin ev onların yaşadığı ev miydi?
3: Evet, biz çöktük aslında.
4: Daha ne yani?
3: Ama onlar bana dedi ki sen gel buraya dedi, biz dedim köye gideceğiz dedi.
4: He.
3: Ondan sonra ben gittim, herhalde ben güzel geldim onlara.
4: Dolandırıldın ha?
3: Evet.
4: İyi insanlar mı peki? Yani evet, hani bir çatı altında iki ev olmaz, doğru, bence de öyle, ama hani bazen bazı gereksinimler olabilir. Ben o kayınpeder hayatta mı diye sorma sebebim, anne yalnızsa, hani tek başına, eğer yaşı da ilerideyse nasıl olur, nasıl eder diye eşinin bu kaygıları çok da haksız değil tabii ki, ama hani beraber kendi işlerini halledemiyorlar mı?
3: Yok, kendileri hallediyorlar. Ben çalışıyorum, akşamları gelince yemeğim hazır oluyor, temizliğim var, ama kaynana. Yani konuşuyor, karışıyor. Ya ben artık güzel kaynana olacak yaşa gelmişim. Hala bana yani şunu yapma, bunu yapma. Kızım var 19 yaşında. Ben kaynana olacağım artık. Senin devrin bitti diyorum. Anlamıyor. Geçen gün doğum günümde aradım. Ben dedim 44 yaşına giriyorum. Senden ne zamana kadar duracaksın dedim. Ben yaşlandım artık. Ölecek zamana geldim.
4: Artık o seviyeye geldi ha. Açık açık bunları söylüyorsunuz. Gitmiyorsunuz mu anne falan. O da gitmeyeceğim. Sana inat, gitmeyeceğim.
3: Diyorum ki ben 44 yaşına geldim. Sen ne zamana kadar diyorum. Hani bak, ben ölecek yaşa geldim diyorum. Benim daha zamanım var. Evet, doğru söylüyorsun. Sen beni de gömersin dedim.
4: Yani sizinki ama böyle tatlı bir atışma. Ben bu arada evet, seni... Biraz... Haksız bulmuyorum. Bak, anne baba tabii ki başımızın tacı da eğer özel bir durum yoksa ev üstüne ev olmaz yani, gerçekten. O konuda eğer imkan varsa, ki evleri de var diyorsun ama.
3: Evleri var ama şöyle evleri var. Ev değil, o mini bir köşk, ben hep öyle diyorum. Isı yalıtımı yok, sadece yazın kalabilirler.
4: Ne
3: o yapsın? Yüzden kışın geliyorlar. Ne yapsın? Sıcak oturuyoruz evde.
4: Boş ver, bak yemeğimi yapıyor, temizliğimi yapıyor diyorsun. Daha ne yapsın? Hani hiçbir şey, bütün işi de sana yüklese.
3: Ama ütüyü yapmıyor. Ütüyü de ben yapıyorum.
4: Aman tanrım. Neyse canım, aile için mesele. Bizi karıştırma.
3: Bir ömrüm daha var. Yazlık olan akrabalarınızla iyi geçinin.
4: Evet, hala kızı gibi.
3: Evet, halamın kızı gibi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkı...

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü Avrupa'ya geçişlerde orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 45, Haramidere Kavşağı'ndan Sahil Parkı mevkiine kadar 38, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 40, Mahmut Bey yolu Esenler Otogar'a kadar 25, Büyükdere Caddesi Temmastak girişinden Dikilitaş'a kadar 20, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Yıldız'dan Sanayi Mahallesi'ne kadar 35 dakikada gidiliyor. Üsküdar Caddesi Basın Ekspres yolu Rahmanlar'dan İki Tevli Kavşağı'na kadar 1 saatte, Çakmak Köprüsü'nden Kavacık Kavşağı'na kadar yarım saatte, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 40 dakikada ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Kınalı Kavşağı, Silivri Kavşağı arasındaki kesimde çalışmalar nedeniyle trafik akışı diğer platformdan gidiş geliş olarak sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun belli bir kesimi trafiğe kapalı, yönlendirme sol ve orta şeritten sürüyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: rüyalarınızı gerçekleştiriyoruz.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden Dereboyu'na kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın. Ladies and gentlemen.

0: Reklam.
1: Güç bende artık.
2: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
3: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
2: Bu yaz gücü keşfedin.
3: Hepsi onlar için.
2: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
3: Konuşma zamanı geçti artık.
2: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
5: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
6: Bugün Getir Büyük'te Teknisel Pak kağıt havlu 30 lira. 1 litre Sütaş süt 40 lira. Ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Zamanını ve cebini düşünenlere.
0: Getir. Reklam.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok

arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...